0: top seti sodigarlarını dankın anlap bu yargı gelişki jalap kaldı. Ürümçedeki seti bile sodigarı Fan Chang o da 6 yıl bu yargı gelip yeni Nelopar golü seti aldı. O mındak dedi. Bu Nelopar golünün süpüteyin tayini yakşı. Ürümçede künüge bir tonudun köpürek satı men. Bayramlarda 2 tonluğu yetidu. Təminleş ihtiyacını kandıralmaydı. Nelopar bahasının mesulü Yang Biao növette. Yengfeng kentide Jiangsu Shuizhou'dun kirgizilgen Chang Baiyan, Honghua Ou, Meirin Hong Qatarlı Üşkıl Nelopar sortunun östürülgenliki. Mobiş usulunun 1.5 tonlu etrafıdı bolu atkallıkı. Yigiş kizmetinin 11 ayının ahırgıç davamlıştıqallıkını tonuşturup mandak dedi. Bu yıl temperatura bir kadar yukarı oldu. Şuna Nelopar golünün ösüşümü bir kadar yakşı. Tahminen 1 milyardın 1.5 tonlu etrafı da usul algılı buludu. Hazır asası cahitin kölçekten çıkarmayı turupla setip bolu atınız. Hıcın Nahya Balğuntay Bazırı Bogdan Gol kentide 3700 milyardaki İgiz Dağ Bəsiyim o sırtkı setişinin abat mezgelini kütüb aldı. Yetiz başlarda aldıraşçılıkta tolgan mol usul mənzirisi namayen boldu. Terikçilik ailesi Şuanxay muhbirga bu yıl 30 milyarga əla süpetlik bəzeyi östürgeldi ki, setişten ğam kılmaydıqallıqını etip mandaq dedi. Her milyardın 9-10 tonlu etrafı dosul alğılı, bir milyardın tahminen 6-7 milyon sab kırım kılgıl buludu. 20 netçi milyardaki bəzeyini setip buldum. Kalgan 5 milyardaki bəsəyini əyəti elib ketidu. Ürümçe, Qashqar, Aqsu, Xotan Qatarlıq caylardaki lobellə kilib elib atıdu. Bu yıl Balğuntay bazırdaki İgiz Dağ bəsiyinin umumu usulü 29.600 tonluğu yetişi mölçərlənigən bolub, yığıveliş xizmeti 9 ayının ahırı ahırlışıdu. Denizimizden İgiz buluş. Künnuri yeterlik düşüş, keçi bilen kündüzünün temperatura farkı çoğun buluştak tabi evzellikke, Tianşan kar suyu bilen suğurladığan, əsli ekologiyası bulğanmıgan, terikçilik muayeti koşulğaçka, Balğuntay İgiz Dağ bəsiyinin yetişin təmi tatlıq, süpte aldın qatarda turduğan bolup, caylardaki setibili sodigarlarının yaqtırışıgı erişti. Setibili sodigarı Jang Zhongxuan mundaq dedi. Her yılı bu yerden küzlük bəsiyə seti olumuz. Bu yerden küzlük bəsiyelerinin süpüte naiti yakşı, gəp ketmeydi. On netçe avtomobil toşup olduk. Yana 1-200 tonla toşuşu tayarlı kılıp atımız. Altay şehrinin Çimirçek bazırı, Dorgin kentideki mың bolluk orman yankı basıda, tutaş ketken orman yankının şakları, dallık, orman yankı bilen tolganıydı. Östürüş bazısı hava uçuk vaktini çın tutup işli güçlerini üzüş, postunu soyuş, aptapkı seliş meşgulatını tertipli kanat yaydırışkı teşkilledi. Altayşari Cıngtay Dehkançılık Çarvıçılık Tarakiyat Çeklik Şirketinin baş direktörü Lin Hongmiao bazıda Cilindin kirgizilgen Şarkı Şimal Çoğun Orman Yankı östürülü batkallıkı. Hazır terliği külümünün mın moğı yetip, köp yıllık köndürüş, baş kuruş, pərbiş kılış arkalı üyesişinin yakşı bolu atkallıkı. Bu yıl 300 milyardaki orman yankının üzüş mezgeligi kirgeldi ki. Kiyinki kademde yana 500 milyardı östürüp, umumi külümünü 1500 moğı yetküzdüğallıkını tonuşturup mündak dedi. Orman yankının o solumu yakşı. 1 milyardın oturu hesap bilen 150 kilogram etrafı da osul algılı boludu.
1: Emde meğir muhabbetke tolğun Tianşan, Şincan'ı neçallık yardan beriş ızınalırı sahipimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız qavri. Fujian ölküsü yıkında Şincan'ın Sanju oblastıdaki işkicayının təminat soğudu sistemisi bilen təminat soğudu ramkı gelişimi imzalab, Fujian Sanju işkicayının yezilik xas ve soğulatlarının koş yönlüşlük obrut yolunu yanımı rabalaştırdı. 80 ayının 24. günden 26. günü gece Fujian ölkülük təminat soğudu sistemisi təkşürüş grupsi Sanju oblastıgı gelip yezilik məhsullatlarının

0: ve omumi kan tomarı tibbi diagnoz koyuş davalaş merkezi yürek işki kesellikler bölümünün muavin müdürü Pang Hui mahsus kesellikler ambulatoriyesi tesis kılınğandan keyin doktor hanının yürek muskuli kesellikleriga alaydı diagnoz koyuş davalaştiki memleketlik ülgi merkezi Shinshu Huaxia türüge tayinip Şincan boyunca birlikte gelen kelillaş karakterlik yürek muskul kesliğe kelillaşkan diagnoz koyuş davalı sistemisine berpa kılıdıqallıkını tanıştırıp mündak dedi. Növete vilayetlik oblastlık doktorxanalarının kemtüklüğü asaslıqı diagnoz koyuş davalaş texniki iktidardı bolğaçka biz aldı bilen dälce ayda tasqap tekşürüp asasi katlamda bu xil kesellerini dastlabki mezgildi pariqlendirip koş yönelişlik yötkep diagnoz koyuş yolunu içip xatiri yukarı gumallık kesellerini vaqtida yukarı yötkep diagnoz koyup ularda baldura kalıplaşkan davalanış imkaniyeti yıkılımız. Yeni tipteki nişallık tizginliği üçü doğrunun kilniki da tasdiqlanıp, kullanılışıga ergişip. Kelillaş karakterlik yürek muskuli kesligi diagnoz koyuş, davalaştak, muhim tekniki da bösüş hasılı kılındı. Yeni tipteki doğra yürek tosulışını bevasıta önümlük yeniklitip, kesellerinin kilnikilik kesellik alametlerini yakışlaydıgan bolup, diagnoz koyuş davalaşının bihaterliki ve önümdarlıki körünerlik östi. Avtonom rayonlu xalq doktorxonasi partiya komitetining a'zosi doktorxonaning muavin boshlig'i Shi Yongtao mundaq dedi. Bu qitim quturni amaliyalashtirishda dal bu texnikalarni sistemalashgan diagnoz qo'yish, davolash iqtidoriga aylantirib, butun Shinjongni qoplagan, qiliplashgan yurak muskul kesligi diagnoz qo'yish, davolash to'g'ri barpo qilib, har millat ommasini uyiga yaqin joyda davlat ichidagi ilg'ar saviyaga yetgan a'lo sifatli diagnoz qo'yish, davolash texnikasiga erishtirishni maqsad qildik.
1: Stansimiz xabari 90 nahiyesi Daşızı Sodi Çembergedeki partiya kuruluşu hizmetliğe yetekçilik kılış punkti yakında yopuk içip kuruldu. Bu, 90 nahiyesi Sodi Çembergede tesis kılıngan Tunca partiya kuruluşu hizmetliğe yetekçilik kılış punkti. Daşızı Sodi Çembergi 90 nahiyesindeki Sodi işleri toplaşkan küçük mikro karxalla yakı Sodi sanayiciler merkezleşken yengkes balta bilen yengyaçı şkorulaşkalla toplaşkan yadroluk rayon. 90 nahiyesi partiya azaları sani inek bulmaslık partiya işleri küçüğü aciz buluş katarlık kemtüklüklerge karta bu yerde Sodi Çembergi partiya kuruluşu hizmeti yetekçilik punkti tesis kılıp yeğindün gülünvatkan sahalarının partiya kuruluşu hizmetini ilgir sürüşünü Sodi Çembergi ticaretinin en aldınkı sipigici uzartışkı türkü buldu. Yetekçilik punkti, soğudigerle yeni yaçı şkorulaşkallarga içibitligen bulup, nazarga ögünüş, siyaset teşvik iliş, düşendiriş, zediyet maceralarını müressek iliş, halkı kolay mulazmet katarlı hizmetlerini daimli kanat yaydırdı. Yetekçilik iliş punkti 80 ayının 27 günü, etraptaki soğudigerlerge küçük tüptaki siyaset teşvik iliş, düşendiriş pahaliyeti ötközdi. 90 nahiyesi Tian Shan Sodi şehrisidki malum yan telefon süpet markasının yes kılıç dokununun setiş kadimi Yang Renfa mındak dedi. Siyaset teşvik kılıp düşendirip ticaretimizgi alaqlar siyasetlerini ammabab düşünüşlik til bilen sözledi. Düşenmeyen noktalar boyca nak meydanda meslehet sorduk. Bu arqılıq xalqı nepket gözüş tedbirlerden vaxtıda haberdar bulup ticarette texmu xatırcan bulduk. Keyingi qadamda 90 nahiyasidagi har qaysi aloqador o'rinlar maslashish, birlashib harakatlanishni yanma kuchaytirib, tabiiylik bilan kasb mas'uliyatini chingitib, punkt nuqtaning quruq oilinishni to'sib, tijorat asosiy gavdlari va tabiiylikdagi ommaga haqiqiy mulozamat qiladi. Daşızı Sodi Çembergi partiya qurilishi xizmatiga yetakchilik qilish punktining muavin boshlig'i Chen Jinji mundaq dedi. Daşızı Sodi Çembergi partiya kuruluşu hizmetiye yetekçilik kılış punkti yopu geçip kurulup soğudigerlerge mulazmet kılıdgan halkı nepket gözügan kızıl supu berpa kıldı. Bunun için partiya kuruluşu arkalık yetekleşini puhtu işlep, herkaisi taraflarının ihtiyacı udulışıp Sodi Çembergi'nin birikim küçünü mücessemlep rayon ıksadının tez taraqi kılışıgı türkü bolumuz.
0: Stansımız haberi. 8

0: Çayının 28. günü Kordu şehirdeki Dungui Beygi meydanında Abdonum rayonluk 15. nöbetlik tenerket müsabakası ve 11. nöbetlik milletle enenevi tenerket müsabakasının at üstü müsabakası türü başlanan 2. günü. Milletle at beygisi, tövgi beygisi müsabakası da müsabakı katlaşkan komandalardaki mahirla cesaret bilen üstelilik talışıp tamaşıbılar için sürat ve çıdamçallıkının yukarı pellisindeki beslişini namayan kıldı.
1: Milletler at beygisinin 5000 metrga at çaptırış müsabık türü nak meydanı da pelliden çıkış buyruğu birleşi bilen tan müsabıkıgı katlaşkan mahirla özün argımaklarını minip beslişini başlıvetti. Arğımaqla yaylını oyntıp, uşkandak çepip, bir-birini qoğlaştı. Keskin bəsleşiş arqılıq Sanjo Oblastı bəkiller komandasıdaki mayırı Aman Yelnur çimpiyonluq erişti. O muhbir mındaq dedi. İpadam intayın yaxşı boldı. Atının əhbalımına ait yaxşı. Kolektifimizden tırışçallıq körsətkinik rahmet. Arqıdın ötküzlügən 2000 metrlik tövgü bəygisi kişini oxşaşla aya canğı saldı. Müsabık meydanı da tövgüler uşkandak çepip, meydandan çan çıkırıp etdi. Çevendazla çulvorunu çın tutup, kamçını oynatıp, alğı ilgirlep, ahırkı noktağı karıp uşkandak ilgirledi. Bayınğulun oblastı bekiller komandasıdaki mahir küsülüt mındak dedi. İşkayı məşk kıldım. Müsabıkıdaki iş badem adetki məşkden sel nacarak bulup gelip, işkincilik yerişken bulsam mı? Bu neticede naite hoşal buldum. Çimpiyonluğunu kolgu keltürüş için dağımlık tırışmen.
0: Hem de kısa haberle anlatınız. Cunun Cüsvan Yün Şincan Pentechnik İçeklik Şirketi'nin tuncu kararlılık, 2000 pirlik, yukarı iktidarlılık devletimizde işlenen hesaplaş küçü türü 8. ayının 28. günü Şincan Tarıbahtay Akıl Hesaplaş Kesbi Toli Toplanma Rayonu da resmi işe kiriştirildi. Bu Tarıbahtay vilayetindeki tuncu kölemleşken devletimizde işlenen yeşil karbon hesaplaş küçü topu bulup Şincan işçi sırtıdaki karhalla pen tetkikat aparatlarını yeşil töven karbonluk yukarı süpetlik hesaplaş küçü mulazımıtı bilen teminleydi.
1: 11. nöbetlik Cungu icatkarları Abdonum rayonluk otur kişik karhallarının yenlik yardış, yeglik tikleş müsabıkısının hel kılgış müsabıkısı 8. ayının 28. günü ahırlaştı. Cemi 27 tür hel kılgış müsabıkıya katlaştı. Bunun içi de karhallar grupsta aldınki 11. lik içe, yeglik tikleş grupsta aldınki 7. lik içe erişken türle Şincan'ı vakaleten memleketlik hel kılgış müsabıkıya katlaştı.
0: 9. ayının 1. günden başlayıp, Ürümçi şehirde canlı ışık orullaşkalla, tuğut soğurtısı katlaşıp, tuğut davalınış kıracatı, tuğut koşumçu pılıdın ibaret, işki türlük tuğut soğurtısı teminatıdın behrimen bol alaydı.
1: Tongçın sayacılıkı 8. ayının 27. günü 2026 yıllık yazlık tatil mezgiledeki sayat istimali kulağısını ilan kıldı. Bunun için de Cın Nakiyası 2026 yıllık yazlık tatil mezgilideki bütün memleket boyunca Nakiya rayonu sayahatçilikideki karı tulpar menzilgahları işçi de aldınki 10'nın işçiye girdi. Bu yıl Cın Nakiyası Muttar Kumlaki Devlet 5A derecelik menzi rayonu barbaqlış hizmetine başlap Muttar Kumlaki İbnur Gülü Gencahu Nadir Sayahat Liniyesini barbaqılıp bütün yılda 8 milyon 800 min adam qitim sayahatçını kütüylip sayahat istimalını tırışıp 7 milyard yuengi yetküzüdü.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar yukarıda etkili haberler programısı boyunca anlatış bədok.
3: Yıllar aldı bizi hem
4: bırak. Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Radio aldıdaki kadirlik dostlar, seherden başlangan bağırlık işleriyle oğuşluk bulsun. Çin kalbimizden çıkan samimi salamlarımızdı. Sizlerle yollaş bilen programımızda başlayımız. İşleriyle utkuluk, neticilik bulsun. Programımızda kızgınlık bilen katlaşkaysıyla. Ben riyasetçi Ruşen Gülbasın. Mana kadirlik dostlar, etigerlik yollarınızı bir samra programımızda başlap kettik. Radio aldıdaki bağırlık dostlarını. Programımızda katlaşış imkaniyeti baliki dostlar alıp kalsanla, kızgınlık bilen katlaşsanla buludu. Bugün benim de 8. ayının 30. günü günü yekşembe. Gerçi hem de yekşembe bu sumu Ürümçi şehirdeki bir kısım mekteplerde, yaki başka rayondaki bir kısım mekteplerde hem de valla mektep kekip tızımga aldırıp ertedim başlap hem de resmi okuş başlaş tayarlığı da bu atıdı. Şu an hem de yollarda aptimobullar sel köp buluşu mümkün adetki küller karagan çağda. Hem de ertedim başlap inikli yollarda aptimobullar köp buludu. Şu an hem de maşkay yaki yazlık tatil. Bulup sel özümüzü koyup aldırmay mağaylı ya, aldırmay turayla urnumuzdan, aldırmay naştı kılıp mağsak mı buludu ülgürümüz. Deydiğe hiyallahını çörü itip, hem de ertedim başlayıp hemimizin aydı benli çıkmaklap, zeberde sahalatı durup hem de balların mektep apırıp, ekiliş, balların yeslik apırış, ekiliş işlerini başlayıp kesek oladıkken de hem de Nasıl yolların ahvalı karap akaylı ya? Ben şu an daha önce şimaldın canıp karap mangan yada umaş köprek. Abdullah Hotel. Maşın köprek diyeyim hiçken size. Cençan yürün sizin uçurunuzun tapşırıp aldık. Ravan Taysi, Zühre Hanım, Atlan, Nançılık, Emmalan uçurun tapşırıp aldık. Cuma. Nasıl kaplanın avazı kuru uçurup anlayılı ya?
1: Resenden olsun bunda yolu kabırım. Nasıl ne yapalım, macidim, ne yapalım, canlı fakaratla gayrımız. Aradın kene.
0: Makul buldu, rahmet. Yollarınız saravan bulsun. Bana nan yakaş anlamadığımız kürü otam silah biz yakan nolla. Bu da matlan nançılık dikiler tatka yakan nalların yerimde resim tatıp eve atıp. Dedikken hakikaten yakışı ecer sandırıp yakı diken siz şunun güçlük nallarınızdan temim yakışı okşaydıken. Amdan tamamlık müşahaletini saklap emse. Okuş başlandı, mektep kibadı, nimda yakşı, uf, hikaye, hem de uf deydiğim buldum deydi 6. gelin. Vay siz uf digen bile, vay bu tatil kısmı bu tükenmiş, bu mumsuna yiyin daha şunu da amdan turu atkan tecümü, deyip bana oyla atkallam bacımı. Hele ki okuş başla peynim boz mektep kette deyip maşkidin üçtün balısı valla aşına oyla atkallam kılıp ha, şu muallimle doğru anlasın zadi. Okusun, mektepte okusun da ondan bula, de. Hem de ben Ürümçi şehrinin kelgüsü üşkülük, havaraya falan karapakayla hem de vallahi mektepki bağlandıkken havaraydı kanda bir özgür işler buludu, deyip şunu daha okarsak. Bugün hava uçuk, 20'den 35 celsiye gradus kıça ama Ürümçi şehrinin kelgüsü üşkülük havarayı. Etimi hava uçuk olu diken, yakmağını yığınsak olu diken, cümle. Bugün hava uçuk 21'den 33 celsiye gradus kıça. Bugün hava uçuk 20'den 35 celsiye gradus kıça. Etimi hava uçuk 21'den 33 celsiye gradus kıça. Şunu len 9. ayının 1. günü hava bulutluk 18'den 27 celsiye gradus kıça. 9. ay kilişi bilen temperaturla mıkılı. Övenlap, üzgürüşler boğupmada buladıkken cümü. Şarkaylamı'dan kuruluş doktor Hansı Karapmangan yönlüşte maşınlar sel köpkendeydi 932. Makul buldu. Rahmet. Emdullah ustam.
2: Hürriyet'e tıktın, hürmetli, cesartıda, damlık
0: yerleşmişsin. Oho, işkılık maktan biz emma. Yakışı mı, kanı ahvalınız?
2: Yanımda çalışan her bir kıdemlerinizin menilik, ehliyetlik, netecik oluşun için kalbimden silahatçıların neticesi.
0: Ay, rahmet, rahmet. Sizin olmuşun abi olsun, Emdullah ustam. Görüntünüz
2: bir yolu çöpürsün başlatan dostanın, sayının şımaldın, canı dönüş tarafından dostak. Bağlan gördün başlamadın, belsin gördün şimdi de aslında. Yolladın, eskere lan koru çenge.
0: Yolla kılır, hava ne? Bugün hem de... Dünün gün bir kısım mektepla okuş başlayan buldu. Bu da kılıp Allah mektep gibi verip diyendik. Bugün yeni bir kısım mektepla, başlangıç mektepla verip tızım kaldırdığın işler bakken. Lekin yolla herhalde yakşı.
3: Rüzgatını tötür, yasak topu, dostlar yasımsın, avuşengül yasımsın.
0: Yakşı mı o kadar yapalımız?
3: Eyy, rahmet.

0: Konuşum yürek, mümkün yürek olsun. Doktor Turhan'ı aldı geldim yollara bak.
1: Makul buldu. Rahmet sizge. Ravani?
2: Yaşın bir yapıttır. Bugün mü? Oldu da. Asa Asiyatlı Mektepli okuş başıldı.
1: He.
2: Uyku bir yollara var ne?
1: Ha şu gerçi okuş başlayan bolsun mu yollara var. Abdullah Hoca.
2: Böyle yetti de tört nal dağılık. Öşen kız yaşımlar dene tutumuzla tizlik mi? Yolu çöversen mi? Hı. Ben şimdi daha ziyade beyni yakın, mektepte karakmanı atan yollar. Deş etre var ne? Öşen kız.
1: E maktağın diki maktap versiniz neyim bula? Tılınız var mı da? Dağılıkta maktağınız kem mi de ya? Ebeb de. Köngüldün çıkkını yakşı o maktaşlayan. Şuna mı? Alımcandan uçuru karsak, ballağının mektepte okuğun belki yakşı oldu ya. Telefonun Telefonla adamdan tatip bəmigən bir-bir bilən soğuşup getib tək bağğan. Vay bu, gəqistək onlumğan yağaş qulaqla, qulaq o axırı tinci deyici mu? Muallimlə, adamını bəmsə, bulanı, demə alımcan. Qaça yığa məktəb gədəb, şunun da taqa zavub getib tikən sizdə, qarğında.
0: Bir gün ziyatını tört, qozu düğüm xəvri. Çoğuşun yöyli, dostum, hanım, andıdın. Yəni, sıçay yöyli qızın. Bir yöyli qızın qarab bağındım, yolları var.
1: Makul buldu, rahmet sizge Abdurrahim efendim, rahmet ha. Yakşım sile, Arap yesinin silegi salam deydi, ama programı alanı yaktırıp anlattım ben. Dep ma, o işi şuna uçur bir yollaptı, rahmet. Nurtayka uçurunuzdu ma, hazırak bir ilan ba, ilan deyken alınsak oğduk zade.

0: Hoşunda olsa. Doğumluk uçurla karayla.
1: Roşengül, akvalınız yaşlı mı abi? Yaşlıdınız mı? O yüzden yolu kusur et. Don Tepo'ya mısınız ki? Bacımdan aldığı gibi yollar. Hem tosluşka amacını tutarak. Çünkü bugün toluksuzluğun dalları okuş başlattı. Bizim atıp koydum bana bugün. Birinci ve toluksuzluğu ölken. Kürtetti o bizim. Hem de koşmaya özü verip geldi de hem de şu Don Tepo'yandan sizde öyle.
0: Balığınızın da. Haa, boptu boptu. Daha soluk sızgı çıkıptı da. Aşında bir kısım bol. Hemisi digidek, asasına özgürüş buldu da hem de maa 9. aydın başlap. Yeniden yesli kırgelle ba. Anan ikin başlangıç birin sınıp kırgelle ba. Toluk sızgı çıkalla ba. Toluk oturgı çıkalla ba. Sınıp atlakalla ba. Mesela 4. sınıp olsun, 5. sınıp, 5. sınıp olsun, 6. sınıp digendek. 6-nji kelin bugünçe bu ballarning puhadan chiqish qayrtini qilsaqmi bo'ldi-jimi? 2 oyning yoq. Oz qaqshatdimi bular? Oz pulimizni qaytirdimi 2 oyning yoqi, ha? Deb 6-nji kelin. Ayish qilib, bunda g'ayvat qilish to'g'ri kelsinmi? Hammanglar o'zanglarning ballarini g'ayvat qilganinglar yaxshi. O'zanglar nimili desanglar bo'ladi u balani. Biz unda bunda deb qo'ysak yoki boshqalar unda bunda deb qo'ysa, sakrab taqlab ketilgan ish bo'lib qoladi. Bir oilada shundaq ko'pinchida. Onlar özleri şunda başkurup kese gap yok. Aa, da dese ya ki aya dese ya ki başkala hazırak bir gap başkurup koysu digen vii deyip köngüllerge kilip. Bağ gapını desim iyi unçu ola emez bu hem de bağ oğan müşünçilik şok oludu. Da şok olmuşsun mu da bir cin olmuşsun bombas deyip digen o şunda aklap gitsile. Şu an onu ücret kılamayımız cümle. Zühre Hanım.
2: Ben de senin okuma alalım. Yaşımdan bu konser var. Anlatma rahmet.
0: Ey makul buldu rahmet. Ben şuan da acı koşulun işte yollar avandaydı. Toru taksiye ablamı da. Ümçik taktanı tonlu koşulun işte. Şimalı aylamı yönlü işte yollar avan. Ben ettiğin yolukkan bir vekan dep yereyim o dep. Buldu. Depesiniz digidek kepposu desek buludu. Yekenin asasık merkezik yolu şunda Raman. Yekenin avarayı ben yakışıdaydı. Badam taksi. Makul buldu rahmet. Nuhye İlhan bugün normal ticaret kılamdı. Dep obdu. Bugün yekşembe hem de bankalı adetti. Şembe yekşembe. Yekşembe günü. Yerim gün işleydi. O değil mi bir kısım bankalı. Yekşembe gün demalıdı obdu. Ey bugün demalıdı. Evet basınız ola mı? Nuhye İlhan işleydi. Allah bugün bir yerim gün işleyip koydu. Allah bami ya. Ben kumulda anlavattım ben, kumulda hava uçuk deyip turdayım efendim uçur yollaptı. Rahmet sizge. Asa, doğru taksi.
1: Yakşı mı?
0: Sayılıp
1: genişli şimalığa yolları alın ki.
0: Makul buldu rahmet, 134.
1: Rüzengül, Aydınır'ın mazbanı çağrı taraf tarafından ayrılmış. Şimdi iki litre var, 5 litre var. Basketman yoksa depoya gitmiş.
0: Makul buldu rahmet ben muşu del deydiğin gep ben muşu. Özal.
1: Öşüncü kadar kalan gelsin.
0: Yakşı mı o kadar kalan
1: gelsin. Daşeli tarafta yollar arayan kendimi.
0: Makul buldu rahmet. Daha ben şiyunu aldı yollar şunun da aravandaydı. Ey kı yayı. Siz mi bugün seher turup balını mektep yapmadınız mı kanda he? Kaplan.
1: Karşın gülman, ne yapsa can vafatı yenemez. Kadık tarafından kaybolmuş. Aramın kime.
0: Makul buldu rahmet. Oy, umak pervine kızımız uçur yollaptı bana anlayla.
3: Üçüncü abla
0: yaptı. Uy, yakışı mı?
3: Üçüncü
0: la. Oy, umak pervine. Siz uçur benim gibi yaman uzun buketti ya. Tatilini yakışı kanalık ötküzdünüz mü? Daha sen de uçurup yiyip duran ertedin başla bulamdı. Uçurcan bomuz kondağımı işlep işli gonskiyle edip kaplan. Şunu da omda işle atmayı yiyemem mi buna
1: he? 74 Mağolu Gümüşay 20. oturup terapisel başını çıkarak ya he?
0: Makul buldu rahmet. Aziz efendim ben uçunda aşkı kaç anlattım ben de bitti gendi. Vatucayı da yutuptum o aşkılıp. Yek ola yutuptum o bir kuruluş uğrunda. İşle yutuptuk he şu radyo anlıkaş. O muşu avazlı kanda anlamatkan size. Ma avaz mı şunda yokur bir avaz ki bana.
4: Müşünda.
0: Rahmet, rahmet sizge. Doğru he. Şunu lan yana çeper taksi Ali Can.
1: Rüsengül yaxşı mı?
0: Yaxşı mı?
1: Ana yaxmanımız. Toxumçuluqla aldıdın, joyduqla qazaldıqla joyla yalan ki.
0: Makul buldu, rahmet sizge, Seyfa.
4: Ma, ben ne yapalım, bota kere etrafları şimdilim, yalan çılıp geldim ha.
0: Makul buldu, rahmet sizge, cümü. Batuji'nің авазы сұртыды бәк юқыры болған білән, кепінкінің ішчігі жық аңланмайды аваз деп, алымжан, ә? Батуji'ді радио аңлаватқаш, телефондық шөр бері ватты мән деп, әз әпендім. Ашында оқшайды әмсә, бүгін асасиятті мәктәпләнің олды машинлар көпірек олды кен дейді Абдулла Құттан. Шықылып ма ұшырыңыз қызық. Defanello yollaşının da ravandıga uçurna əzəpəndim əvətdi, cümə? İntizar Qashqadan yolu çörbəsəm, xalıq şimalı yolu cənubdan şimal qarab manqanlı niyədi, qoçdan niyədi yollar ravan kəndək, dəmə? Avazıq çörünüz anlayın.
1: Salam, bir izlət etkət, uşaqıl qaylara qaylara
0: qaylara qaylara qaylara qaylara qaylara
1: qaylara qaylara qaylara qaylara qaylara qaylara qaylara qaylara qaylara qaylara qaylara qaylara qay
0: Мақұл болды, рахмет сізге, жұмы. 932 мүтчөр еллапты мән азыр құрылыш докторханысынан алдыдың, бәқт елі көрікі келдім. Көрікінің теге елі шында раванда пүтчөр беріпті, рахмет сізге. Құрылы дауа бәк яқшы едейді. Балларымның төнігін кәштіке ішпадесі шында яқшығы орамнымы алды. Өзін яман сұрды. Бізні немін орамны алды мұ көзгілмін көзгілмеді, балла. شون اونا یه ما ازون سور دی دب ما شویش کلپ شوند مختاب بالردن نوزوریلپ ببتو سه چون کان بالا اوگان دیکن شوند یخشولو دم

0: Abdusalam efendim, ben var Kaşkaya'da şu remote işleri az kaldı. Yani bir neç günlükken unuşuludu. Ben şimdi daha önce koşuyorum işte yolla şönçilik ravan diye uçurum tapçırıp aldık. Mehmetcan tur taksiye rahmetsiz geldi mi? Benim babam ettiğe yüzünü yuğucumu somkısını isip koydu. Babam somkanı koyuptu. Mangan isi var desem unamdıgan dem. Hancın cillikta? Ettiğe de somk... Yeni somk ipeğe mi tınla? Hey, umak cümü valla aşkılı. Kılıklarım. Ettiğim başlayıp inak uytunla balanla ölen cümü. Degende ma orunda turmay kiti do bezdi. Naşta kıl unumay aşu uxlap ügünüp qaldı ma çıqaçu. Yani bir hepte şu tertip kırvağıçı boğan aralıqda azraq bir. İnaq uytonla uruşmaqla inaq uytonla. Kaplan.
1: Yazmış usunu görmez size.
0: He?
1: Roşen gelmez. Konaktan nasıl vardan zekir çıllara bakını.
0: Makul buldu rahmet. O yazmış uçurunuz hata de o ne de o. İdemden naksı o baykı.

Şerali mandan deydi, ettiğen bulak restoranının aldı da bir çay çuvağınırak balken aşı aldı, maşınağı çıkışı bilerla bir nakş koyup bəgən, bilim doğruluğu. Şunu ola.

0: Şu nakşının koyuluşu, nakşını anlap menip yerim yolu kaygende şu ügünüş bilim doğruluk nakşı dedeydi. Öks yıklap gitti bu bala. Vay nim buldun canım bu ka? Dese ama nakşı yaman təsir kıldı akım ana. Bunun neke men yakış tırışıp ügünü bilim alı men tırışıp ügünü men de bir patman vədilerini birip kirip git karan. Hem bir uxlap kop unutup gitem o aşı vədilerini de. Gep bir gep bağı çay içi vağılarının vədisi kaldırıp şemmelde deydi kan. Lekin hem de köngülü de şunda bir yarıs bağı kuşaydı o kargan çağdaş. Yaxşı okan mıdım, mektepte ondan bilim igelliyem mıdım? Deydiğen çoğu aşında bir puşaymını bağı kuşaydı. Yaxşı okusam bu optike, yaxşıraq bir okuğam bolsam, yaxşıraq bir durmuş keçirə boğu etmedim, yaxşı bir yalad işlə boğu etmedim, deydiğen bir arzusu bağı kuşaydı. Oy, ettiğinden yak orundan turuplu somkısını esip ağa yigit muşuşu kende mına Alim Canbek. Yaxşı yaxşı, mışında bir kızgınlık plan, mışında bir muhabbet plan mektepkine yaxşı görüp mışına uqsa. Onun mu netisiyen başkıcı buludu. Bağım aittim ben mektepke, uqum aittim ben dep mında cidel kıladığan, kapılaydığan ballamı yok emez. Özal.
1: Şanlı oyen adılı koşunu sır, alankar için bu akşam şimdi kira kıldınız eysin. Akşam prezet tutarını koymak sılığı var, güzel bir işte. Prezet tutarını atayına zaman razı bir etken. Bunun devamlı anlamışlar dedi. Bizi şirinmişler dedi. Bizi kim kıldı dedi. Öz halde kendine iş olsun. Anlamam dedi. Kesin iyi tonladı sen de. Allah'u sahibi kendine en bulun. Yaksı yaksı yaksı yaksı yaksı yaksı yaksı yaksı yaksı yaksı yaksı yaksı
0: Lautan kırak kapsız da. Ay yaşım şimdi üzere birbirim nazarat kıp mı dağı tuğan yaşı. Oy radyo anlamapsız, oy bir yüz yet dedi. Ne koymapsız, boldu maşınınız çıkmayayım ben. Şu gitme edip. Rahmet cümü. Tövbetin sınıp çıktı. Tozakta koyduken tık polisini. Akiltip. Ama akilesenlem çıraylık mı da bir akiltinlem tozak. Bunda kola dep bunda ekil temsilemdi bu bolu degenni şunda umaq dusa bula bir tatil top dep bubtu bubtu şunda yaxşı oğul bala bolgandiki mişnaq tan tarbiya hareketlerini yaxşı gördigan şunda çoğ bolgun yaxşı yaxşı ekoyayi
1: konsan atrafım hazır kravan kedim arasan geldi
0: ey maqul boldu rahmat abdurayim ka
2: biz yetirip tur qozuruyum sayar çoğ çoğ yönde nan ya yolazda şinjan yolasın poyuzlar saldı qarap bağın yollar
0: Makul buldu, rahmet sizge acımı. Kudret.
3: Varlığımız sıra kutup. Beydi oyunu. Bizim o kap geldik.
0: Kudret. Onu da demeyimiz. Şunu da o kap, o kanın paydasını körüp, ondan bugün köymüşsünüz, erte köymüşsünüz, ögün onun paydası buludu. İşimiz özünüzün yürüyüş duruş, bilişiniz cahitin bozsun mu? Özünüzün kontrol kılış cahitin bozsun mu? Nurgun paydası var. O okup geliş nokul halda hem de yürüp çıkıp ben okuplu geldim. Malalı bir hizmet bana tayyat durdu. Emez şu ademdeki özününki umumiyelikli biliş cahitin, sengen cahitin, meselelerde boğan pozisyen cahitin, köz karaj, gelip söz yürüş sürüş cahitin var hem de Nurgun onun paydası buludu. Kudret. Benim bayram bu yıl mektepki kırmakçı. Eğit barıdu mektepki. İki gün buldu soğumkısını ama yürüydüm. Mürsek atıp deydi. Muhtarcan. Oy, işte mektep kamrak. Bugün yaxşı. Ben şu anda acı koşulun ya da Ahmet Çara diyor. Korulun yolu çöre, korulun lengeri yolda yolla şunun da ravan. Bugün balan mektep yığıp, benim kançlı hoşalı okundum nesle okumayı sileme acayip hoşu getirmiş kılıpmış tabi çavak çilip çat.
3: Ama imajinamın iki rağını biraz yetip tırtılan pırtı devamlı. Anlatam anlatam. Sonradan da çıkalı verdiler de uğrup kalır sonra da bir şey daha çıkalı diye kastım bir şey. O iyi olan şey pek de bulup kendim o dedi. Sen şu an bir şey etsin ne dedi bir şey. Aynı da geldi. Önü de kanlayına eder.
0: Ay rahmet ha.
3: İki randı bir rezil tutup da çıkıp durdur o şey.
0: Rahmet rahmet cümle. Şunu öyle ben kadın miren karap manga yolu işte yolla şunu da aravan. Yen başını kettiğiymiş bolu tuşu işte mi tepcem ile yedim. Bu temde bu mu turmuş ne ki, hayat ne ki, aşında bir kısım iki hem de. Naite bir razımellik bilen, naite bir hoşallık bilen, bekht bilen, dep bilip kılaylı hem de. Anakımda sünem mi? Daşa yol yollaşın daravan, deydi Bostan Gül, rahmet.

0: Şunun ulan Şinçeng Nallu Şimal Canop yönlüş diyorlar. Şunun da aravandı ya uçur ne ama kurulduk ayım güle. Evet de rahmet. Kudret.
1: Nallu tonlu terek bazı çıralan. Özümüle demes kırıksın mimatın.
0: Hmm, makul buldu. Rahmet sizge. Cuma. Abbas efendim.
1: Rüşengül, Rüşengül. Nasıl bakan okumaysın
0: o. Uy uçurumuz köme kaptık cuma.
1: Uçurumuz uçurum ne?
0: He he. Mama mana.
1: Allah'ım riyasatçıda gözü kısık ki. Rüşengül. Ben hazır Biden Aksu'yum aldım.
0: Biden Aksu'ya he.
1: Yol ehvalı kaydaktı.
0: Yolla yakşı, hatırca mansınız buldu. Biden Aksu tarafka he. Uçurcan demiliş kıpaydınız mı? Yekşen bir günü uçurcan adet demiliş kıldı. Ben demiliş. Aman koyup bese işlerde ettim bir gün. Hem de ya tünü gün bir gün işleyen bulgandikin. Tünü gün ben demagan bulgandikin. Şunla bir gün bir gün hem de azırak demilip öğünün işlerini kıvamımızsa. Kaşka Kağılık Naiye Tügeciza 4. kent 4. mehaldin dadam Ubul Ahmet'ke nakşı talep kılımen de imamcan iş kılıp. İstilmiş oğullarınızga, üydikilerge hemmisi nakş talep kıldı. Bu da öyle bir orunda ile cuma talepiniz ne ya? Doğru dediniz, okandan paydası köp, bana hemen şunun da paydasını körü atımen deyip, esleme şimdi deyip doğru. Bana ağlamcam mı deydi, vay minin balam mı bizgi üyüşük etti mi işkılıp, ettin de mektepki barı mende buldur turu ilip. Vay uflan balam saat hoş mu deysek unamdığın aşında aletler şu mektepke ketti. Tatil taz köngüldükler bu akmap silerde bu balını ya. Şunun kuma şu üşük ettim ya silerge alımcan. Elka dostların seyirin ki dedik ama oğullarım için tatilin yakı. Oğul balıkken balınız. Aşı oğullarımda köygüm geldi. Dostlarım depti ya aşında. Ronkhocan valla doktorhanesinden aldım üçüncülük, şunçülük ravankendeydi Mehmetcan Tuğur taksiyle uçur ya, Eko yayı.
1: Ben şansı Cula'nın aldım o kostümüs ravankesime, Rosengel.
0: Makul buldu rahmet, kaplan kaçalık kar yağı da koyup duğu. Neyim bu kan siz, yoksa kar sığınıp. Abdurrahim efendim.
1: Bugün kendim uçur, otur yıl kevri, yağıyor ya, son yıl sen sağ ol, yolu geldim yollarım.
0: Makul buldu rahmet sizge. Abdurrahman kam som kiçi Abdurrahman kam ben öyde anlattım ben. Dert tek dükkanı bardağın vaktan zon mu dedi sizden. Şundu mu hıl seher durup siz bir güncü mü? Yatıda var canobi yolu mu yollar var. Yankı yolu mu yollar var neydi Şireli ya. Dabazanın aldığının garibaylanmağı çıkıp ürümçü bir ketki geldi. Bunu yollar şunda ravan kendiydi ma. Gango balan. Rahmet sizge cümü. Rişte yakşı özünüzü yakşı tutunuz mu mücaziniz yakşı ondan mı ettiğin de krala yakşı bu vatamdı rişte yakındak. Kudret.
1: Ya öyle kaldım nasıl öyle bizim akıllı da. Siz çoğuğan ballı çok ileti nazırık balla. Tahtının sütü çoğuğan da çoğuğan ballı yani cemağa. Açanlar bir gelmesin çok sulup çıkıp evde kop. Saklattırdı. Mocumaşırlar. Hayvanlandık çıkanlar.
0: Hem de asasen de güdek hazır şarait yakşı. Balların, ademlerin, hemimizin asasen turmuş şaraitimiz bu kalıdı. Şuna uğandıkken andın birden işkidim bala. Hazır meyli, ademlerin turmuş seviye, meyli şehir terakiyatı. Uuu cehettin hem de aşında yakşı up getti. Şuna balların ki turmuş, mumuşundan seviye, mumuş alet ki karta buluduk hem de. Şunlar bir şaraitlerini kadirleyip, şunlar bir yakış uku etse valla ee. Hazırlık atanlarımı acayip balı vakıda onu üstüge. Balısının digen çırayı karap bulam ee. Neyim yaydı, neyim iş kıldı bir aile digen aşı. Bazıdaki bir ailede bir balını, manda çetkanda üç ailenin bakıdı. Atansı, atansının atansı terep. Apısının atansı terep digen de kub. Üç ailenin aşı bir balını tek aşında bakıdan karap, talışıp. Mem ışık yapıp, ulturup anlattım ben de. Ayımgül mü uçuru yollap da? Korulduk Ayımgül, rahmet. Hoca şizden tarafları dünlün yolunu remote kılış sebeplik. Ma yolladı tosunu çıpakken, deydim ha uçurdun. Faydalanıp gelin la dostla. Hoca şizden tarafı dünlün yolunu remote kılış sebeplik. Ay adaptım o bulla köp tosulup gitip de, deydir işte. İhtipak yolu da

0: Ondan şu atalar mı? Balanın aldığı muallimler doğruluk yapı olan çağdı mı? Çokum muallimlerini ürmetleş, muallimlerinin gibini anlaş, doğruluk mu? Ondan mektepki barıda balama, katnaş bir xeterlik doğruluk, savaqdaşlar bilen inak, itibak, ötüş doğruluk. Muşundan bir terbiyelerini kıp koyayla. Vay anlamaydı minin gibini emez, şu kuluğu da kalıdı. Ay dep özünün oyununu kılıp, oyununu oynayıp anlamadan da kıgan bilen muşaktı mı balağa? Bir terbiyelerini kılıp koygunumuz yakşı. Halin ikinci kol maşın bazarından beyni oku kuruluş yöyenden aldığı geldim neydi? Şimal aylanma, Luşan koçisi, Şanlıyan koçisi, yolla intayın, ravanken diye uçur nemi yün. Evet, dur rahmet sizge.
1: Ben 174 yolu sürüyorum. İlken sözden rayını 101. yolu kurtur mektedim aldık. Bir yolla hoş günü sıralım.
0: Makul buldu. Rahmet Tursuncan. Rahmet. Özal.
2: Şimdi kılıp sence yolu koku işe aldım bir şey denirip.
0: He
2: he. Bayezat isteyeyim bir yanı sıralım bir aylık lafları o vakı oluşayım bir aşağı geldim. Yol var avanı.
0: Makul buldu. Rahmet sizge acıma. Mehmet taksi.
3: Salam salam bölge tuttuk. Ben yetenim. Zişan yolu alan kenar.
0: Makul buldu rahmet. Vay Patigül hanım et degen de güllü kikirip apsız go. Şuna kalıp mı şu güllerini. Nemi gül deyittik bu ne mi? Bir tiyir ettik bu gülünü. Gül üzgeç anlatım de. Bu şu gülünün ismi ne mitti Patigül hanım? Unutupla kaldım yana. Ürümçüdeki köz keserlikler ambulatoriyasındaki alakalış numarı bağımıdı. Tönü gün keşke gözlem uçuşak şığıl taş kırk etken. Akşamdan yakı ettikenden yakı bekli bir yaran bulup gettim. Çünkü bir alakalış bakaydı gen. Dep köz keserlikler ambulatoriyasını. Aş eğir diye köz keserliklerini deydiğen siz mu? Aş altın bulak sen şıkanıza. Şunun keyin terepte. Adetli bir doktorhanlığa kırsanız mı buldu? Onda şeğil kırıp yaran boğatkan bulsanız özünüz en yakın etraptaki doktorhanlığa kırmış köz bölümü kırsanız mı buldu? Hem de ayay var ben deyseniz umu buludu. Altın bulakların kain terpik doğru kildi. Sebdi gülmikin dep ma eslime sıyrık sebde. Şu sıyrık sebde doğruken. Eslime böyle diken sebdi gülken özü vatkanı. Boptu boptu.

0: clouds. İntizar.
1: Selam Brezilya Tepesi, sevgili aşklarımızla. Eskari yolu korularsın. Mezitah yolları. Meşverip de işaret kımanla yürüyüşte. Koysun yerde. Attım bu labra. Köpke. Bütün tıslak bir işlesin var şimdi.
0: Makul buldu. Rahmet sizge bayga uçurumuz. Köp rahmet. Sadece hem uçur yollap da bana ballarını mektepkisi yol kısıyla aldık. Tönü gün evri sanlımdan toy yedi dana. Keşte restoranı kim ekirdikin tort bey de alıp kaldı. Şunun bilen tuğulgan gününgü mübarek olsun. Dep o şiyadılı toydıla. Tuğulgan günümünü ütküzüp o şiyadım için de alıp kettik kıran. Dep masajına kanım uçur yollap da. Tönü gün tuğulgan gününgüsü de tönü gün mü? 28'inçisi mi? Ay tönü gün dediniz. 29'inçisi tuğulgan günüm degen teres. Tuğulgan kuningiz muborak bo'lsin. Teningiz salomat, ishlaringiz yaxshi bo'lsin, oilangiz baxtli bo'lsin. El qo'shirjon degandek, asha siz nimani xohlasangiz shu ishlar bo'lsin. Sizga mukofot beramiz degan mening ismimda bor. Sajida xonimga mukofot beraylik. Shunda ischil yoqtirib onlaydi programmalarimizga g'uljidan uchur degani yo'llaydi. Shuna beramiz deb. Sizga Oqmarvayt un yog' guruchlaridan beraylikmi? Ya Molli granat dollardan beramizmi ya? Yöjinge jula yönelişide maşınlar sel jek. Şisen gauja şehir içi karap manganda yolla avu tönü gün küçürken uçar tortak seni yaz efendim. Yöjinge jula yönelişide maşınlar acık diyen uçurun yolla aptike. Rahmet sizge.
2: Rıhsan gülü. Ben hocam sen sözü işle.
1: Ben de uçurdasam koymamsız benim uçurum ne?
0: Vay bu uçurunuz ne koyu vattımız. Abaska koyu vattımız uçurunuz ne? Ben uçur besem koymamsız dem. Atıştın dostluk yolları eravan. Mən hazır turup yolu çıxdım. Yollar avan ki akşam gaz kaçtaş kuşakmay kırıp yatkan. Hazır gaz kaçılıq almandım dəb. Kəvsər canlı baba. Arşan şarkı yolu yollar avan. Ədiyək basun. Əyir ədiyək yüz kisəliklər ambulator yasıq basun dəb. Şirəli şuna dəb də. Ona.
1: Salam rəyətlə bir arıqan yolu. Minun akşam. Çokmay ağlat masanıydı. Maşo yıkındım geri. Masağa çok ölçüyorsan Gönlüğü'ye kuruşla ütkış kılatıdı. Şimdi bir teşvik bakaydı, aksiyonu aldım.
0: Maşını ne? Topmay aralaş, aralaş menir gelik. Maşın azıraq bir kaşıl körülüptü de buptu. Ona şu şünçilik vaxtıdılı bir tərəp qıp onşap qayetken yaxşayamdı. Bəzi laşında bir kaşılla körüs vay boldula de bəzi aldıraşılıq səbəblik vaxtı yetmedi de bəydəb gitip qalımız. Şu vaxtının özü de tezirak bir onuşsaq şu çoğun bir kaşılların aldığını ağılı buludu. Maşınınızda aslında kaşıl közürüp keyfiyatınız mı taz yakışamazken de Abbas efendim. Şu an ama uçuyorum koysan almam da. Maşınımda azıraq kaşıl körüdüm mayın ağa maşınımda. Keyfiyatı mı yakışıyorsa he? Sizler vakti de koymuşsanlar mı uçuyorum dedim. Könlüm kemem de minan dedim. Şincan yıkıdaşıyonu aldık yollar maşınlar bekkü mektep aldım aptomobilla. İntayın köpteydim. Merdiyan şenşan he? Sajidem hanımı birip kaldınız o mukapatına. Başkadın birini tallan dedik, her işkini birip etmedik. Ay günüyle içsiniz de bana mukapat bir eyle değişken tıkkı Sajidem hanımı. Koşuracağım bana vakitten. Kulak deyin şununla yakışladı siz de Abdullah Hüttan. Bu kaldı ondan kandak. Münevver efendim uşağınızı tapşırıp aldık. Sizin mu işleriniz yakışı bulsun. Biz

0: 天下来的旅程大起来的线路，旅程云香，旅程是给新疆的客人，是给我们新疆的不一样。天下来的扫码直播间，通知大起来的，上个月是 split， 不要动的，是给大起来的。Europa stop 的预约来的线路，旅程云香大起来的，可是上个09931，是给我们一台77777的电话给马上说了。
1: 174海南三大radio station programları her minut her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaçlık uçurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Yengen bulsanız bu şunca uzun yıllar buldu. Bırak gittim mi almıştırıp bakmadım deyiz. Ama gipiniz könlümüz geldi. Lütfullah efendim ağınız kançı könlü kiyle. Bu hazır hiç bir almıştırıp bakmaptı. Bırak gittim mi bir almıştırıp bakmaptı de. Çünkü onlar tesir makamadı mı işte en misli maktası. Aksiyodaki Abbas efendi Moligren aptalların almıştırışı oranı basa Dennuğa Dennuğa silip maşında tekşürüp koydu. Aksiz Abdul almıştırdığı aşı bulsun aşıya da almıştırdı deydi Davut Ali. Doğru aşında kısın. Onda ama Abbas efendi mazırı miğipti ki Aksiyo çeğeri çıkmadım dedi o deyme baya. Birip ayık numarı telefon kılıp aşı Moligren aptalların almıştırışı oranı bir ama radyo alsa maşında dedi. Muşu bir tekşürüp kıpelsenle Abdullah'ın almıştırıp pelsenle deysanız aşı tekşürüp kanda mesle aşıya birdi. Cuma. Hadi gün uçurumuzu tapşırıp aldık ben. Orduğunu mu unutup anlayayım ben cuma. Şimdi ben 15. yıldan başlayıp anlayamadım ben. İstil anlayayım ben de Patigül Hanım. Rahmet. Aslime deydi 2. aylama Arşan Şarkı yol çıkışı kızı kaygende 2. yol bilen 3. yolunun otursuğa yotkan çüp kaptı. Ben ili biteydi sen maşını bek köpken kolaylı hupkas bireş operadan tuktap ili bitenle aşını soğuk boğatıdı yepinip yatasıyla edip ma Aslime. Yotkan çüşüp kaptı bir xeterlik o yedi tuhtap maşında o işkinci aylamıda onda ilişka bulmaydı biz bir inkas kıp koyaylı cümle katına saçtırgan ravayın taksi
1: benim yetkis etme teşkik tutulma bu kızılçağının teki de
0: he
1: tuhta içtiyse ödem ağını o bizler yolunu oturup çöp kap kemle çöp almış bir kemde kocam kandağı var
0: diye da kısp olmaydı şu Güven yolu gazkandı gaz bir vatı da üçre taptı mı bunlar yok daydı mir diyen şey yaşın ha Mahmutcan?
2: Evet yaptıkta dolga bre maz daha çoğuyla koşma bravun sen.
0: Makul buldu rahmet Özal.
3: Abi birinci başkanı sana aldattım bu lafı çok günah düşün bir lafı. Tertir pimanıdan bir yolu var koşuyor aldattım bu lafı insanın kötü. Geçengül yırtınca tırma aldım hazır kerevan kendimi. Vallahi ki kulattınız mı?
0: Makul makul buldu rahmet. Ahet çamba.
4: Hürmet şöpür dostlar. Hürmet riyaset yok evre. Yana da tuzun nasıl sayılık uçuyor, sayıldım. Canhı görür, yücün görür, kısa asaç ettiği yerlere var. Bir iş kız kilometre ispettiğinde işim bilmem. Lekin ama acilen sandım 500 kilometre buraya anlaştırmak. Ama takım yakışı özel de parayım.
0: Doğru, şimdi akılasak yakışı. Kendi bir tekşürtüp baksanız ne mi sebep, ne mi kaşıla o? Bugün yollar taza tosalmadı ki yolumda gidek. Ertedin başlap tosuludu inıkla. Mektep etrafı bulup mu tosuludu? Bakçı kaygıç tosuludu. Hem de baldır yolu çıkaylı, baldır yolu çıkaylı. Dep Murad Ilcan şuna uçuru yollaptı. Doğru hem de bizden devat kılmızı müşü hem de ertedin başlap ma yolla. Daptı mobilla inıklı köp buludu. Şimdi şarkı yolu ravan piçandı mı iriktaydı? Dep şireli. Bu erik diyen gap hem de ma o başka yerdeki anlatkan anlıkçılarımız bulsa ama erik üstlenlerine davatkan mıdır? Dep oylap kılışanlar mümkün hem de emmisi diyen gap ne bazı erik. Emmis kaptı mı hem de o ma kolum koçla emmis kaptı mı diyen de bazı erik kaptı mı? Dep bende kolum koçla erik kaptı mı? Dep bende gap koyduğum bir iş. Aşın davat edin ma Şireli Dana. Şincan daşı boğda şaucuyun iki oldudaki ula koşulun iş travandaydı. Bu ne ver efendim? Sizge müküp rahmet. Bu yol taklın yerlik yol idi. Mağamaşın yolu tosulup yol vermeye turvalı dedip 12.123 telefon kısansı buldu. Aşında turvağın mısı? Gaydı Gunya. Cuma? Tamamlık yolu çoğru. İpek yolu 3 Mervay Sol Sarayı'nı aldı yollar. Ravan deydi. Seher Bulbili. He. Nimle deydi. İşkıp tiyirkem sile, ziyirkem sile. Karınla. Karım nime, nim karım, nim karım. Minan dev yerime işkılıp. Ben digen şunu da oytip. Küşküt olgan. Men diyen hoşallıklı izdeymen, hapılıktan yırak tuğulgan adam dep man seher bulbul içi özünün içinde mahta atıdı. Şunu lan. Uşurcan aşında kıldım ha İbrahim efendim. Hoy mu? Taz yakışıkım hap den, hiç kıtımı kapat bir yirmen de pemi de uşurcan dep. İbrahim efendimden azırak bir künlük egen bir yerler bağ kuşaydı. Onu aşu bir eyle yaptığının arılırdı aşu uşurcan bağ vakti aşu uşurcanı dep durup aşu köz tutturup aşu bir eyle ha. Seyfa.
5: Doğacağızma bonca ağaç şiirlerinden kilere aldık kesintilik ravancılık yer. Mektep etrafı dışı attı o burada çok köperek.
0: Makul buldu rahmet. Ayıpcan.
6: Ha midun şu dün teyyol bir koşunun yerdi ravan ya.
0: Makul buldu rahmet sizge.
6: Başım numarını evet tabi onu geldi rahmet. Zikrendi başı. Bana belgenle tıkandım. Motor, gençlerin başlıklı olduğu için çıkartmışsa, ömürlük boşa yerler dayansız.

0: anlamasının aşırı yüz belgeler tajan borunda olması lan mı? Yok mu? Ya ki belgeler borunda alması lan bulandı o. Şunu bir bakar etmek istemiyorum.
1: Hem de o yip yiyen ağa maşını bulsa, ançımıncında kaşıl körülgen bulsa, aç tötes tukundan özü birip, işlemişler kaşıl körüldü de. Bu lan hem de haksız, bunda bir on şap verilgen bir işler buldu. Aşını kızı varsa uzun buldu, cümü?
0: Salam, salam, bağırlık. Şöpür ustanlama, yeğken minke. Sosyalken onlara bak.
1: Makul buldu, rahmet. Akmer White'ın 10 yıl görüşleri bizden oyu toçmaydı. Deme, memtili efendim, ne mi Akmer White ağız bakken? Şu Akmer White ağız bala, Molly Green Abdullar ağız bala, hemisinin aşında asasen ağız bakelikin. Şıdaçav körükten konu halinkıç yollar avandaydı, nizamdın efendim, ne uçur ya? Ulcu taksi ablikim. Yakşı mı? Yakşı mı kanda yakbalı?
0: Güzel kocam da sürekli ya ama telefonunu koşmaya da maşin kebrek. Hava arada güzel. Ben kocamla işlerimde kocamla yürek yüzü bastım. Yürek kusun basıyor
1: çünkü. Rahmet rahmet. Şu yürek baskandıkken ben bunda bir gülden kaldırdım. Maşından kamer dikkat kısa uzup dike. Erkincan.
0: Kaşka yollamır hava.
1: Oy rahmet divanın aldığı yollar Miravan'daydı Akmer White'ın 10 yıl görüşlerini ettirdik ki toy hatır günümü ki soğuk atkısınız tepma. Çeper taksi Ali Can. Toy hatır günümüz gibi şu 10 yıl görüşünü soğuksak başından bir güllerini kıstırıp bunda bir yasap ayağını soğuklay diyen bir tanesi. Akın korsan bir gül yasaydıgan kanım başında akıl durup dike. Birisi dep duğu hem de başka neyse soğuksam bunda bir tazı ne bop kalı diken anca ahmet yok. Dep bir un bir halta küçük halta da un yok aşında gülüşlendik tike ona şuna ayta çıraylık gül şekli keltirip de ondan aşı bir çelek silip la güllerini silip la ona üstüge aşında şuna soğuk kılım hemen zade de. Bugün tuncuk ettim taksiyeyi diyen tem şun konu şopur ustamla Gio'nu ne dalmaştırdıgan da andın urunduk kepi diyen deklerine ne dalmaştırdığı da birin la de. Hem de bizden sorsanız muş Molly Green Abdullar'a ne tavsiye kılımız üyadım hem de taksiyelere çüşüdüğen muhabık bahadı ki Abdullah ba andın ma urunduk kepini ne dalmaştırdığı diyen çağda ma taksiyelere urunduk kepi kim ayrım bir talep var mı yok mu? Taksiye deydi Allah bir depe sunucu mu? Daha sen de bugündün başlap şu taksiye deydi kan dostlar sepeki koşulup siz karşılımız. İsmimiz depe sunus ma bektep okumduk hem de isminiz ne? Uçur bir yerip katnışı programlığa şu taksiye deydi kan dostlarına şundan bir zipsi var adeti küllük ve zipsiden başka ama o şirketlik tapşırdıgan şu programı katnışıp yol uçur bir yerdi kan başından bir vezipler var cuma şu veziplerin vakti de uğrundan künde sağın mançığı yetiş gerek deydi kan vezipler var he? Yılmaz efendim.
0: Biraz yatırdık da Ordu'dan yolu kevri. Yedil derya yoldur bekrevan bekrevan kes parımızda.
1: Makul buldu rahmetsiz gelci mi? Oman Ali bu ne bu? Şuna oğlan bir yolladı ki itip sizken karsak. Dekin biz karab bilen mi dok? Kaysi yolda ki itip atkana gazlayın. Orunduk ipi Hongsan yolda ki Çi Sembağda almaştırdı deyda. Özel yakıttan layla.
0: Yetsin çöktüm aldıkım bana bu işin günü. Şimdi ne okuldum gelmiş bu Örüm Şehirlik. Radyo Filiz'e estansının aldık geldim. Yollar Ravan günü.
1: Rahmet. Daha şu yollarım şunu da Ravan'daydım. Bu ne ver efendim? Abideyim.
0: Eyrık diken gitmeye biz müşürtümez. Bizim çoğunluğa iş tuttuğum durum. Eyrık emez. Eyrık tepkal soğuduk. Telefonu soğuduk sesle bu. Eyrık hem misi diken gitmeye mağdum yani.
1: Şimdi bak. Atıştın gaz çöreği tağdı ki gaz kaçılaş orunda maşını yok ki. Ben bu kırıplı gaz kaçılap çıktım deydi Kevser Can'da baba. Şinşin koçisi yollar avan. Seher bulbuli çoğun apaşının yüzü. Vay bir çoğun apaş digidek bir çoğun apaş mı? Emez şireli. Üzünü bir uyet yaş çaklam dikin ama şireli mi? Ya şu Seher bulbuli. Hede diyseniz bulam ki sizge. Yoprak altın çöktür mektepten çıkıp Vulya Ultrak rayonu Tenterbiye Paliyet Merkezi Halık Doktor Hanısı Gülünç Katırlık Çaylarını ötüp Yoprak'ı yiz bazarken beket ki geldim yollar havandaydı Hüseyin Can'a. onun da kaydırıp ona kılıçlarını anca hukuk etmeydik ama ben eslime ama doğru bazı bir elektrolluk işlerini mi ben bu anca belki bilgi etmeyim.
0: Ben bir özetle de sizden hocamda sigurtaya ama yuyulu. Şimdi de kravanken, düşen gel. Dikkatlıma, hemen zopyanlarım dikkatlıma. Tek dikkatlıma hemen.
1: Ay, rahmet. Rahmet siz geldi mi? Abbas efendim.
0: Anam, masinle tutandım, yanlapla ağantım.

0: Ha.
1: Şimdi 10 günler çok kaldı.
0: Oyun daha
1: Ben de
0: stüdyo
1: keyifli
0: stüdyo
1: bir
0: berim.
1: kaldı. Bunlar faydı. Onda
0: Ha.
1: bulmadığım için diğerlerine.
0: Ha. Ha.
1: Sonra atayım şu aklı kayıtmak için şimdi.
0: Buptu
1: Şimdi
0: buptu.
1: vakti
0: Ha.
1: yetmeye kaldı.
0: Onda asa şu tötes dükkanı kıl birin ata 10 kilo olgan maşını kaya onun da bunda bu körülgen bosu derhal aşağı birin. Dostluk canı bir yol yollar aman daydı Şirali. İntizar.
1: Selam verecek arkadaşlar yoksa rıbacım.
0: Hı.
1: O yüzden son yıllarda attım bunlar çok için. Kusura karışım.
0: Makul buldu rahmet. Ser bulbuli tihi yaş. Kırmızı tihi yaş. O idem ayal depma aslime muşur yola gidip. Hanımdan hanım. Güç pazarını aldık yollar ravan deydi nizamın efendim. Çünkü onlar baynahiye kızıl yesi turpanla atı mən dep womandı dep isim koyganlığı uçmuş için de depti. Ulu şehir kızıl bayrak yollar ravan deydi ablamı efendim. Wuxing Nalu 6. Xalq Doktor Xansi Bayi Zhongxuan'ın oldu tosuldu. Dep nazıdı baba şimdi uçur bir yeripti. Cucavendin Cudin Kayıç yollar ravan deydi sol dep isim koyganlığı uçmuş ki. Çeper taksi.
1: Vay ya şoför dostunuz var. Bizim var yakın tarafta taksiyle selam var. Onun da kıtını kalayımkan almıştıramayınız. Şu fırçtaş. Almıştırdı o ne? Kalıgan ciren özgürtmeyiniz. Bir kıl alette. Sürtünüz o ne? Ciyoğa molli girinlikini kuşunuz. Onun da kıpığa aşı. Çıkandı kan da rengi bezletler. Şu boyunca sürtünüz.
0: Talep
1: Selam var.
0: boyunca. Makul makul. Buldu. Ay de pedro, memteli yapandım de pedro mu buraya de pedro.
1: Zulta, barışın aldı yolla koşun üstüne ben geri uçayım diyor.
0: Makul buldu rahmet.
2: Selam, bir rüzgü tuttuk. Ben güzel yekendim uçuyorum yeter. Yekendim yeni sağlık okulunu aldı yollara bana.
0: Rahmet siz gelsin. Yemra yolum koşun üstü yollara bandaydı. Abdülüm ablimi tependim.
2: Rezgi edilirse Kocuk'un yolu kavruyor. Kocuk Sarayı'nın aldığı bir mağdıravan, dıravan. Kocuk Sarayı'nın alı yolları da dıravan çift parımızı.
0: Rahmet. Bahar Yamguri sizin uçuyorsunuz. E, yollar havan deyip uçuyor yollap koyup tücüm ama Bahar Yamguri. Kız, kaya kanda ravan buludu? Kaya ravan? Kaysi yolu ki itaatı siz? İntizar ben neşte aldı. 280 iş kopsu da uçuyorsunuz. Maşından işlerini şiyunun kendiki ciddi karı kırsa hem iş bütü de aşağıya kırsa da şu kap o orunda kapı ubulan deydi. Taksinam şu bir ölçem talepleri buldu hep oylağa ben bu hemde başka yerler dışında ölçem talep var ki ama ürümçüde ki taksiye dediğin dostlarımı belki onu kalıgan çöre rengaren kıvası bulmaydı o değil mi ha? Şarkı işkin çaylanma bada ve etrafı koşlanı ya da aptı mı bulla sel köprek likin tosu şu diye uçurunda mır diyen şen şen ava tuttu cümle rahmetsizge.
2: Bu ömür boyu asıl benzetmeyen zorunda anlatsam ama o cihanı ya ki benet zorunda anlatsam bu da mıdır? Nasıl bir anlalık var
0: mı? O yakayı o ömür boyu uyuyadılı kımaysa sabah efendim. Siz mi hazır maşını kaşıl körülü atıdı dediniz emez mi? Ağıl 10 gün buptu. Şu an şu ağın tötes tukunu kapırın. Aşağıda apağındaki ula şunun karta bir ehval. Maya de maya geçken anında. Dep maşınınızı kaç kaşılı karta tek şürüş işlerine eksik birdi. Bulan iki bu ağıl 10 kilo oğan tutsa bunu mançilik vakit kıça eksiz mi bir tek şürüp birdi gan da bir remote bu işler bulu demez mi şuna? Anandın kiyen anandın özünüz kalgan yerde almıştırıp kısınız bulu birdi gan iş. He. Çidaven yolu yollar evandaydı. Aliye rahmet. Biz bağdık o intizar kaşkayı bağdık o. Yerken Korçizan'da taksi köp deydi he. Ayrım ayrım bağdı koy. Biz tan bir bulamayız mı o şu cemler. Veymeyçi Aziz efendim uçurunuz tapşırıp aldık. Rahmet.
2: Arayışın gül ürünçünün taksi veren inan dönüşün içe anlaşılıyor ve atıp aldı. Karakallaştırıp bir söz mü yok koy.
0: En iyi yolu çoru 13 oturun aldı yollar avan koy işle niye de der seher bulbili şuna uçur bir yırıptı he.
2: Hemen bir göz tutup güzel kocanın sigaretini ben tutan da şey tıfkataş aldı ki yollar asla çeper avan ki. Her işen gel. Benim dopyanlarım gideyim ben takatsın. Yürek bakmayırken size kobelerin yollamayırken size ne.
0: Oy sizin aşına yürek bir şişki meksat mı aşı koytur gelişken de asli he. Hooo şunda amken sıçkılıp. Sen minnet kuru çoğu katsız cümo Abdülkim ka. Minnet kımağı hemen bir yıl düşüp basa ya şu. Yürekten bir 20-30 ne. Gülcünün yolu havri. Huago sen yolları şunun da aramandaydı ah kepte. Say yol işkili yolun işte yollar aramanken ama takdırdı şuna uçur bir yürüptü.

0: مامسا من بگو میهمان قان تو سمسا اهتسل من میهمان قویت مامسا در من ده باش نامو ادم چارج تب وای ما قان
1: برای جهت جسد یو بسر شپرده سا اما غانجال یعنی نیشه نقصان قلب آنسا یولا دیشه برا با
0: ما قل بلده رحمت سگه انور جان عبدالله خودتن رحمت انور جان قیتل دنگز جمعه قمول یولر قوشلنش تراوان دیگه آشورن فرون اوات تو من حاضر اشکن اشکن آیروت دفعان لغم بر برسی برسی چشمیدو دب Hazır hem de onda özgürüş bombdu o taksiyede icazet namus bala asa sen tor taksiyede atı da kaçır eli. Lekin hem de bana tor taksi icazet namusunu ağalla ana ay diyen meylike. Hey, taksi ay diyen meylike. Çıma? Tor taksiyindeki de seyyar taksiyede eşki bir imtihan. Kısır sürüştür pakayla cuma bu ne? Ha, doğru tor taksiyini icazet namusu taksiyede gel olmaydı. To'g'ri deysiz Hüseyinjon. Juyen taraflarda mashinalar jiqgan degan uchurni saviya aytibdi juma rahmat sizga saviya. Yana qarsaq o'z hol afandim.
1: Shunnilodim bir ishon qilmiş jindan oldi yana bular restoran oldi kelin yo'llar atrovani.
0: Ma'qul bo'ldi rahmat. Mening ismimni cho'ng mashina shopri deb o'zgartirib qo'ysangiz bo'pti ekan deb. Bo'ldi? Tamoman bo'ldi. Otandagi yo'l xayri 315-chi koda Topichan yo'l belgisi deydi. Qo'shilgan yo'llar avan deb machin uchur yo'llab tikan 598 bo'psiz. Taksi aydigandan yuk mashinasi aydigan bek rohat mikin deb qo'ydim kundi voy unda emas yuk mashinasini ko'pincha qiladigan kashlar deydi ekan uning o'ziga tushunuq jafosi bor obligim taksi Abdullaning mijazi yo'q Abdulla ustam qanday mijazi yo'q voyil uchur bergan tug' uchur berib yo'qa ketdi u omaylon shotliq boqsini oldidan jinkay vandog'a keldim jinkay vandodan omaylon shotliq ha omaylon shotliq boqsini oldidan jinkay vandog'a keldim venshin kochsin tayraman ekan deydi miyun Ma'qul bo'ldi rahmat. Omaylon shotliq boqsig'imi bordiganlar bo'lsa, buyurib mashan beshdan bilan o'ynaylanglar. Ava shunday yaxshi vaqt hozir. Obligim qanga qilaman.
1: Biz zavodda mushi bir tayyor, tashkilotga yaqinroq, tashkilotga yo'llar asosatda ravonki. Ya, meni qadarlik emas, bir shangil.
0: Chaq chaq chaq chaq.
1: Unda tushunib bo'lmaydi.
0: Mush g'uljida turib chaq chaq tushanmaydi mush obligim kam. Lek ash bir gap qilib keyin chaq chaq deb eskat. Qanday yashayotgan sa g'uljidan. Hamma ish qasosan chaq chaq qildigan tusa. Ondan sonra ben işleverdim, kartamda akatif digendek işlerini kılıp ben işleverdim de beslime, buptu buptu, işlerimi bir avurtup, bunda bir test test tüktüğün ama bir 3 gün tüktüğün için 15 gün sozmayı. Adilcan 1565 ile buptu tıkı. Aş programının ahırına açı, ben kançı uçur yollaptım ben de sorsan la, aşın tepiyerip tüktüğün değil mi ya, kendi yeri saatini.

Şincan Şincan yukarı süratlik taş yolu, Ürümçi Sancı tez süratlik yolu, bağlamı yolu. Ödüşümü körük etken şan halkara aeroportuğa garipten kiriş. Tiki muşu, Midon rayonu yönelişideki bağlamı yolu. 8. ayına 28. günü saat 14'nin 8. ayına 31. günü saat 16 geçe vakitlik takılıdı. Hem de Midon rayonu barıdığı abdumobulla Ürümçi Sancı tez süratlik taş yolunu boylap, Sancı yönelişi karap menip, Cungu renglik paxtı gruyunuki, şimaldaki körük aslıdan arka burulup, andın Beycan Şincan yukarı süratlik taş yolundaki Midon yönelişi kırsı buludu. Maoşan Toktalgu Meydanı. Da Guanghua mektepik barıdan aptım obulla Ürümçi Sancı tez süratik taş yolunu boylap yürüp Cungu renglik paxtı groyi tereptike körük asının arka burulup ölküyle 113 kinci liniyası kırıp yürüsü buludu. Köpçülükten hem de seferi çıkış liniyasını aldan pılalap kuruluş kılınmatkan yol bölgeden ötken de agahlandırış belgelerini közü dışkı dikkat kılıp süratini astıltı bir xatar aptım obulla edişin əskertimiz.

0: خوش قدرلك دوستلار ماو تاكسي ايدش اجازت نامسي تور تاكسي ايدش اجازت نامسي توغرلق هم دي مسل سورا واتقان دوستلار با هم دي مانغدم يعني ازراق بر تولوخلما قلدغان بر يالر باكن جمع هم دي كنشكين برون آغالا بوسا تور تاكسي نايدس بولو ديكن لكن ازر اوندا امس كن در در بر اولچم تلت بر باكن يعني تور تاكسي ايدغان نامو جمع شنو اونلا ما خديجه خانم نقشلا موزیکلاردن اونلاش مش نقش موزیکلارن اولیس دکی گلای کوی پرواتام دو اشکالب نیم دیگه چرایلک اولای بو اوی بهک چرایلک باغوان قس کنسی سیز باغوان قس نیم دیگه چرایلک اولای بو اما دا اولیس کلپ کلپ ایشک باهمسا سایت کیم باهمسا سرتلاقم چخمس بول دیگه اونو کنده چرایلک Kuşağına yol xəbəri, kuşağı cənubi yolu, birinci may şimali yolu ətigəlik bazarını aldı da aptım o bulan. Nayt köyüb tosluşba deydi bu. Adılcan mı? Telefonu ozı balığısı ev aldı mı?
1: Çok yaxşı işler. Aman bir yerden pesan olsun. Eskiden dün görüşü çıkıp insanın şunu tutağın bir aile maşinsa.
0: He.
1: Musu aç tutun maşini açsam ne çıkarttı? Müsü öbürü yeti kötü anlattı sen müsü anlısa. Bu ne 49, 59, 80 seyirte tutumlu alaklaşsa, nerede bu olsa?
0: Aşağı ne olsam da?
1: Razı etsem.
0: Buldu. Ma oğlu uçumuzdaki aşk uçup kaptı, aptı mı bulanlar da aşk uçup kalkan dostlar yapıp kalsanlar, hani bir karapak sanlar yaptı ki ama numarını evet bir eyle, ben de ki ama aşk uç diye sanlar ki. Öğünün aşk uçu demdi, maşından aşk uçuymuş, lıhlı bir aşk uçlarını çürüp koyganın gibi kaldı. Kendi ma maşınsa bir karap yakınla kimden aşk şüp kağın akbal bak kimden maşınsa da. Da bazadın kelep muşu korça nenzen karap manganda maşınla in tanca korça zenden aldı tosluş ba deydi. Uçar tur taksini yaz efendim de uçur ya ma akıl buldu rahmet. Anda yeni bir uçur niyet güzelliği dostlarga. Ma ölkü yolu 238. yılın yasındaki Şialauba. Дин мушу кызыл так ыгызгычы болган бөлүгүн өзгөртүш. Кеңейтүш түрүнүн курулуш себептик эмне катнашка убакытлык чек коюш тогусуздук бир уктуруш ба. Өлкө жол 238-жылдын линиясында 2026-жылдын 8-айынын 31-чи күнү ve 9-cı ayının 6-cı günü taş partılıp kuruluş kılış planlanan. Şu çağda katnaşkı vakitlik çak koyuşu doğru geldikken. Mölçerilmişçe katnaşkı vakitlik çak koyuşu vakti saat 12'den 19'a 7 saat buldukken. Katnaşkı vakitlik çak koyuğanda ayınlıp meniş layihası tövendikçe. Mori'den kumulgıcı boğan yönelişteki ayınlıp ötülgan liniye. Devlet yolu 335. liniyesinden devlet yolu 7. liniyesine kırıp park yolu bardağın yöneliş. Yani 575. liniye arkalık ayınlıp kumulgı bir ilişki buludu. Mori'den pişcangı bardağın yönelişteki ayınlıp ötülgan liniye Mori Hakkılış Punkti'den devlet yolu 7. liniyesi kırıp Barkölü'ye bardağın yöneliş. Yani 575. liniyesi arkalık ayınlıp kumulgu karab yürüp devlet yolu 30. liniyesi arkalık piçangı bir erişki buludu. Ürümçi Barkölü arsızlık atmaydığı aptımobilla devlet yolu 7. liniyesi arkalık mağısı buludu. Ürümçi Kumul arsızlık atmaydığı aptımobilla devlet yolu 30. liniyesi arkalık mağısı buludu. Ölkü yolu 328. liniyesi bilen Şisan Fancengi Şisen Cemfan'a bardığan Abdümobilla Esildeki yol boyu için mağsup oldu diken cümle.

0: Mehmetcan taksi.
1: Güzel yerken minki. Yenişler yolları alarken ha.
0: Makul buldu rahmet sizge. Andan hem de numara taksisinde kasten tostu veriliş kalmışlar karta 200 yuan cereymanı koyup 9 numara tatıldıken ha. Hem de motorlu katnaş vasıtlarından numara taksisi avtomobillerini paraklandırdığı kimlik bulup kanunluk yolu çıkışına alınmak şartı. Yakında bir kısım şoförler elektrolik sakçının süredeki tatışıdan özünü kaçırış için bilermeli kılıp avtomobil numara taksisini tosu alın. Hem de daim uçuraydığı numara taksisinde kasten tosu alıdığı akvalla müşürek, lünge, kağız patisi, guanpen, suliyat, halta, çaplama kağızlar bilen numara taksisini bir yuvası tosup koyuş. Hem de numara taksisi lay sürke şekil sırılıp koyuş. Üstteki başka nesilerini pürküp numara taksisindeki xat belgelerini tosup koyuş. Boşengağını özgertip kuraştırıp iliş. Yük koyuş trike orantış, zapas, balon, yük katarlıkla arkalık. Numara taksisini kasten tosup iliş. Belgelemek kılap numara taksisi ramkısını işiltip numara taksisindeki xat sallağını tosup koyuş. Avtomobilini toktatkanda numara taksisini tosup koyup yolga çıkanda tosup koygan nesilerini ilevetmeslik. Numara taksisini igvetiş, buzuvetiş arkalık mışı numarını perakitiş test boğan alet keltirip koyuş. Ürümçilik katnaş sakçıları bunuğlarını eskertti. Maturlu katnaş vasıtlarının numara taksisini kasten tosup koyuş, buzuvetiş kılmışları katnaş kanunu iğir kılap kılmış bulup numara taksisini kasten tosup koyuş, numara taksisindeki xat belgelerindeki suslap ketkerliğini bilip durup yanıla avtomobil edip yolu çıkış kılmışlar karta kanun boyunca numara hatırlayış cezası verildi. Şoförla anlık halda numara taksisinin inik mükemmel buluşunu saklışı tələy sınaş psikikisi de bombaslığı gerek. Nasa yana azırak ilan dinkin kaydı kileyle.
2: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi 514 yürü şaşamatlik turalğının paliyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklıq temperaturluq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde tərligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsınız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının əşamatlik turmuşudun bəhriman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pəvkulada 5-ci əvlad öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkanın yeni öğünü aldım seçik icazet numarı 2026-650-102-3-10-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq mədlək sinini bərpa kılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi 514 yürü şaşamatlik turalğının paliyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklıq temperaturluq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde tərligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsınız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının hashamatlik turmuşudun bəhriman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pəvkulada 5-ci əvlad öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğun Bazar Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16 Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçi Longchen Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq mədlək sinini bərpa kılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısırke otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

Hoş kadirlik dostlar, şunu bilen hattigallik yollarınızda biz Samra programımız müşahede ahırlaştı. Programımızı yaktırıp anlığan uçur yollığan emmanlığa gündə bir minnettarlığımız var. Rahmet sizlerge dostlar, iştiranlar yakşı bulsun, tinanlar salamet bulsun, kıvatkan kesiplerinlerden zor bir utuklanı kazanğaysıyla, ailenler bəxtlik bulsun. Kaşkaydın yol xabiri, yenişeyden Kaşkaya çıxdığan yollara olan deyip Enverjan ustam uçur yollab diken de yetküz ettik bana programımızın ahırıdımı. Rahmet dostlar. Daha sonra program riyasetçisi Rüşengül Basit, növetçi muharrir Murat Kopur,

Programlarımızda siz ihtiyaclı kuturla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydi. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu siz üçün atraflık mulazimet kılıdı.
1: 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu.

Radio Anglo-Turasa Allahuatqanala 107.4 Qatnas Sanat Radiosining Sapranzi Biz Sirdosh Programmasi. Sapranzi Biz Sirdosh Programmasi Shenjang Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqoyibchisi Siloshiting namasqadamda anglatildi. Programmamizni Siloshiting aptsirma alishingdan qarshi olamiz. Qadirli do'stlar, bu programmamizni Tirit va Tirik dollarni bozorga solgan Tirasodi cheklik sherkiti alay talab qilgan. Ondamız adamlıq dostlarının avadge uçurlar qaraydıqan bolsaq, nurnu uçurken, yaxşı mı oraya saydı, yol xabarı verib etəymiş yu, jingin yolumu qoş yolun üstü rabankin, azırca diye uçurni, avadibdi, rəhmət. Uçurunuzda tapşırıp aldıq, onunla başqamış, Padugil xanımla uçurni tapşırıp aldıq, yaxşı mı oraya saydı, bu programını bək yaxdırıp anlayma, rəhmət siləgə diye uçurni avadibdi, rəhmət edə, bunun inkin məmdə programlarımızın yana davamlıq yaxdırıp alışınızı ümit qılımız. Yana uçurlar qaraydıqan bolsaq, çoğun maşin şöpüre isimlik dostumuzdan uçurken, yaxşımı riyasetçi Jodin'den, şu dekancılık meydanına geldim yollar, Ravanken diye uçurna vatibdu, rahmet. Yana dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq, Mehmetcan'a uçurken, yaxşımı dolraba, Xanjo Dunji, tınapladım anda, optimum labirac köprakken diye uçurna vatibdu, rahmet, uçurunlarını tapşırıp aldık.

Şinjan tabiat alayda yaxşı görülgan jay. Toğraqning egilmez sunmas ruhi, haybeti ve güzelliki, Sayram kölining süzükligi ve timtasligi, çeksiz kumliqdan güzel bostanliqcha, üzüm barağı asıdan kötürülüvatkan külk sadalırgıca, güzel Şinjan'ın kişini ayacağını saladığan yögümü resmini şekillendirgen. Kini yolgıç kaylı. Keyinki menzilimiz Şinjan bolsun. 174 Katnay Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel menzirelerden birlikte huzurlanışka teklif kıladı.

0: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jeli Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paralarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, sefirinizdeki ihtiyaçlı kuşurla benim avtomobilim programımızda.
1: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
6: Sakının boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
7: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
6: Çünkü bakmamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüşlük tıklarını burun dadam işilti diken. Hem de ben işilti atıma. Bunun önündeki balam işilti dur. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işilti tıklarımız mengülük tırık ve tırıt.
4: Rüyüz yattıdı tört Qatnay Sanat Radyosu'nun arkayısı programlarını yaktırıp anlap, kızgılık bilen Qatnay Şevatkan Qadırlıktı ıslak şuak boğaysıla, əmdi deyik tanladı buladığını, menin avtomobilim programısı. Mən programı riyasetçisi Roşengül Basit. Qadırlıktı dostlar, menin avtomobilim programımızda başladık hem de programımızı ıstil yaktırıp anlap kilovatkan hem de programımız arkalık. Özü üçün bir məzmun ya ki bu musu bir uçur savatlağı iyi buluşunu xalaydıgan dostlar qanay programımız qızgallıq bilan qatnaysanla buludu. Avtomobilin programımızda hem de köprek avtomobil toğırsızı sözləyimiz şu bağlıdığına avtomobillerinle bu səvəsanla buludu. Avtomobil tallaş haqqı diyoluqan məsələlər bolsa əvəzsanlar, bu soğursanlar boludu. Yəki məlum bir avtomobilini yaxşı görübmüş avtomobil haqqıda vəlgilik bir çüşəncək iyi bolsam bolat deyidən dostlar alıp qalsanlar mı? Qani proqramımız qatnaşsanlar boldu. Əlbəttə həm də mühim ciddi yol uçurulur mu kən bulmuşsun? Yol uçurularına mı bəgəş proqramımızı mı anlıqaş uçurularını bəgəş yollarına davam qıqaysilər. Bizdən Vişan salonumuz XT1074FM. Ona programımız başlanıp uçur yollayan Zöhre Hanım, Səhər Bulbuli, Qatarlıq dostlar, əmmanlar rəhmət etimiz, əmdə Xədicə Hanım, o davamlıq aşı çıraylıq güllük oylısı da uzurulunup aşı güllədən uzurulunup ayaqqa, mayaqı, minib aşı oyladı. Likki, nemi degen çıraylıq oyla aşı. Fırsat bolsa aşı oylığınız qıbır bağım ba minan. Bir cüb işçan qolu bilən, şununla çıraylıq bir oylılan yasıvabdu. Bina yüken tək bulmuş bu. Tursun Janustam, anlavatkan bolsoñuz, men ba deyibsiñiz, ma bağalaydıgan avtomobillarni ma hemde dostlar evetişki başladı, mu kitapta lañy 2023-ninki, muşun bir bağalap bergen bolsa deydi, bularni evetişni biz sizge başlasak, evetişni siz bağalaşni başlasıñız, şunda qılıp dostlar üçün yana bir saat yaxşı bir mulazimetlerde bolsak vaqtimizni çıñ tutup. Ovozingiz anlavatman, japa çektiñiz. Şinfu, rahmet sizge, Tursun Jan yoqlu bugün deydiñizga aslime, qanda xop. Әт мен іздімәң, маңы телефон қымаң, мен әт алдыраш деп сізге алдын бір доклад қып қойып, рұқсат алған бір ішілер бар ма қанда, ә? Сәвейме өкшір еллапты, мына біз мұяқ тұрып аңлап атымыз деп, ә? Ең машина алған язлық чақлық қышта маңса нәтиже жыл маңғылы болды, ең чақны алмаштырмай маңсы боламды деп. Әмді бұл қаяда айдышыңызге бағлық бір ішкен бұл. Bu yılki yeni çak, konu çak deydiğen şey olmaydı o mayadı. Yazlık çak, kışlık çak, ma Ürümçi, Altay, Gulca. Gulca da mı almıştırdı ya kışlık çak ne? Hem de ma kar muz, mesela öl yığın köprek yolladığan, kar köp yağdığan, müşünde muzluk yolladı, mağdığa iştiranız olup kalsa, bunu çok mu kışlık çak almıştırmışsınız olmaydı. Bunun da konu yeni deydiğen gep yok, kışlık çakla aşı teyilişki karıştırış. Müşünde bir iktidarları buludu. Şu an hem de onu almıştırmayı mağsınız. Bu maydı. Ürümçü de bulsanız çok umlu kışlık çak almışsınız. Yazlık çak bilen. Ürümçünün kışlarda, muzlarda, o gün kar yakan şivirhalı güllerde meni bulamayız. Bir xatarlık için kışlık çak almıştırmışsınız. Bu maydı. Abdurrahim

0: Yana bir avtomobil 2018-ninki tarjo qo'ygan. Mush avtomobil nima bir baholab bergan bo'lsa deydi. Tursinjon ustam oldi kuchor qatta qilibdi.
1: 50 ming atrofida darjon emas, boshqa yo'y mashina ketmay degan tendatda 50 ming atrofida funksiyaningcha 2019-larniki. Aloqacha bankerningcha ekstarvi 2019-18-larniki. Ancak Çiyan 2, Çika 3, 2019'dan kildi. Kumaşıların bir kaşırtım çıkartmıyordu. Mayıslar fiyatında da zıpramaz. İlis naik maksimiz o maksimiz. 50 bin atrafda şu an çıkartmıyordu.
0: Makul buldu. Rahmet size ustam. Rahmet. Hani bu bayık anlık uçumuz anlayaldınız mı? Anlayamıyorum bu sağlam ama bu halat kaptı mı bunlar ne çoğu? Anlayamıyorum bu sağlam. Yine uçuyorum çıkmadı. Man qaytib bir qipasiz riyosatchi qaytib bir baholab bersa desanglar tamoman bo'ludi juma uchurlaringlarni yo tepib qo'yib bermiz yoimiz tursinjon ustam yana qayta avar qilib baholatib qilsak bo'ludi Diho S 2021 ning
1: 2018 dan jep ketdi 40-45 ming atrofida
0: 40-45 ming atrofida ma'qul bo'ldi rahmat
1: 2016-ке Чияр депозитте 20-25 ming атрапыда. 2018-ден Чияр...
0: Маны аңлап болдық қой?
1: 2016-ке Чияр депозитте 20-25 ming атрапыда.
0: Мақұл болды, рахмет сізге, Қаплан.
2: Рошенкел азырмыш Хуасының алдын машина тоқтатса кейер таптан бола ма?
0: Хуасының алдына машина тоқтатушы орны ба, болған білен бәк чықамас ұяда. Машина тоқтатмақ сәл тәсік тоқта қыламы ке? Машина тоқтатушы орны болышыны ба? Lekin u yerga bek chiq avtomobil to'xtat qilib bo'lmaydi ekan-ku oldiga.
1: Shimoj 20-ninchi Diho Asapda 20-25 ming atrofida.
0: Andan Tursinjon usta, hozir anglayapsiz, men yakanlik shifodaydi men. Dojonning degandim 50 ming yuan atrofidagi deb. Dojonning emas deb. Ashuningu qayta evet aytdim. Ana. Kimə 24-ninki Leylin axırın 35 qonli məndi? 35 qonli? Çoxum məbrən ölkən bu qapdı da. Mana əvət evet, tuxçumu. Kimən 21 son 2021 kən deyə bir avtomobilni baholatmoqchi ekan. Mana mo Tursinjon ustam evet deytayli, buni mo bir baholab bersangiz-chi, mo evet qo'ydik. Hadicha xonim. Voy, naqsh. Ay, kilaringiz mishinda ko'ngillik, manlik, xotirjamlik ilkida issin. 50 ming yuan atrofida Dajoningki SUV mashinasini qandayroq mashina keldi, qashilsi oz, chidamliq demakchi edim deb. Ma'qul bo'ldi. Bu uchoringizni yana qayta avataylik. Tursinjon ustam yana qayta bir gap qilsin, bu shaxtachimi? Avat qo'ydik deqtingiz bizni bu radio yonlashtiramiz, ha? Shuningla yana avtomobillarga qaraydigan bo'lsak, 2021 ningki Bingyu'dan bir sibayka, mushini bir baholab bergan bo'lsa, deydi. 2021 ningki Bingyu. Ma'qul. Evet, qo'yaylikmi? Ustamga, buni. Vallohi maktabga o'pirib akilgan muvofiq bir avtomobil tavsiya qilgan bo'lsa, 50 ming yuan atrofida deydi Tursinjon ustam. Bolani maktabga o'pirib akilganga shahar ichida. Puxluq bunda bir umoq avtomobillardan bo'lsa bir tavsiya qilsin. 2023-ninki Tianchuanglik mashina qancha pul bo'ldi? MG7 43 ming nimangdi. 12-oyniki mush avtomobilni bir baholab bersa deydi ustam, ha? Buni men aytib qo'yaylik mana.
1: 2021-dan so'ngda 30-35 atrofida.
0: Qayta?
1: 2021-dan so'ngda 30-35 atrofida. 2021-ninki yili bo'yicha 30-35 atrofida. Şunun 24-ninki Lilinlerde tokmayanlar 20 bop kalsa 70 bin kadar az, maylı bop kalsa 65 bin kadar az.
0: Nakul buldu. Rahmet.
1: Şunun 21-ninki Diho Elçap'ta 24-25 bin kadar az.
0: Tursinjon ustamda tok maşinisi bulsa 10 koyluk tokta 150 km mağdığan kız balayı deydiğen maşınlar bulsa ben tavsiye kılmen dey. Ay ben olmen deydi. Evet, koyduk çünkü Tursuncan ustam da bağımlı sizden telefonunuz güçlüğünü karşında maşallah. Ana irşet üşet muhtap hazır bizim degen. Vay rahmet. Nimda yaman silame ismim depemsem mu ışkıp. Yaman kesler ya seçle ismim bilu aldın. 2018'dan işkiden öl tıplık tuguen. Kanç bulla etrafıdı. Bula bu maşından maysar piyatkan da oğuydu. Deydi cümüm. Nur. Bu ne mu bahası ne? Bıra bahala pesun tursun can ustamga. Evet eyle bana.
1: Şuna 22 MG 755'in 60 bin kadramda.
0: Makul buldu rahmet. Dursun can ustam hem sen bana sonra atkan bir kısım suallar var ama mesletle. Aşını mı bir? Karı versiniz he?

0: Nasıl? Ana kısakla hem de ma bir şunda bir yakşı Navay Hanı vakken tokmuş Navay Hanı hem de ütküzü itidigan bir iş çıktı de. Şuna Navay Hanı ütküzü ilipmiş, na yakşı bir soğudulanı kısam pul tapsam deydik Allah olsa Adılcan bile Allah kılaşsa Allah buldu. Ayrım evet pesek buldu numarını cümüm. Tursuncan ustam bir gap takıp tiki anlayla.
1: 2018 yıl LinkedIn'de 35'ten 40 min koyu atırabıdı.
0: 35'ten 40 min koyu atırabıdı?
1: 2018 yıl Dağrı'nın Tuzcan'da 50'den 55 min atırabıdı.
0: Makul buldu, rahmet. Atla nan hansı, nan hansı deyip gitti ama Navay hansı deki ustamlarım hazır. Tuluk anlavatımız. Nan diyenini yıkıvatımız, radyo diyenini anlavatımız. Şunu da ondan. Küllerimiz hoşallık için yakşı yutu atıdı ondan ziyitip de püçörü yollaptı. Yakşı bulsun işler Allah.

0: İşkimi 22'ninki kluzi. Muşunu mu bir bağla pese deydi ha? Ustam, Tursuncan ustam. Evet, bu eyleyici mi? Muşunu bir bağla pegen bulsa, kanç bulla etrafı da bulla deydi ha? Aldı dik yaptı mı bulan bağla yaptı anlayla?
1: İşkimi 22'ninki meyre bu adapta 50 lirasın 60 mı adıra bulun. Şimdi 16'nın kitabı sattı, 25'nin ortada bırakma.
0: Akıl.
1: Nisan, Leyna'nın ki 70'inki, şimdi 11, 13, 13 etrafı da şu tarafıdakiler var. Onun da için yok. Şimdi 16'nın başlar Leyna topladı.
0: Makul buldu. Rahmet.

0: Şimdi 22'nin geç öpülen kulübüde 35'ten 40 mı atıramı?
1: Hmm.
0: Şimdi 22 öpülen olanda da 25'te 30 atıramı.
1: Hmm. Makul buldu.
0: Şimdi 24'ün geç Nisan Şenye'yi de 14. yıllar Şenye yok varsa 65 mi 70 mi atıramı da. Eğer 13. yıllar Şenye yok varsa 40'tan 45 mi atıramı da.
1: Мақул болды. Мушпул атрапы сытылды деген кепте мен эпендим, э?
0: Шуна 22-чи чаа юниме жатты. 60 мыңды 65 мың атрабы.
1: Мақул болды, рахмат. 2016-ники кисен. Кисен азыркы баас канча пул атрапы була деп ма тугракнын автомобиль экен, буну бир баалайлы. Мына, эбет-эбет тукчу мун сутам турсун жан сутам сизге эбет койдук бир баалап бесиңиз.
2: Sevmişken bu yıllar bilip yetsem.
1: Anlıkçılarımız gibi mi şu değerlilerin bir kısım avtomobillerine uçurulur var mı? Şunların bir yetkizü iteyli. VPI V8X avtomobili resmi bazarına silindi. Hem bu avtomobil aile dışılışı maskeliğine otura çoğun tipki arlaş energiyelik SUV kılıp ekitilgen. Hem bu avtomobilin ki heşemetlik nuskusu bilen beyg avtomobilsiman nuskusu işlep çıkarılıp xeridalarını ki erkıl. Estetik ihtiyacını kandırdı. Avtomobilin sırtkı şekli ayıbetli kırılırına ait tuzla yelengen tutaş şekildeki kündüzlük yürüyüş çırkı başka avtomobillerden

0: Yeni bir abdumu bu növete ettik Tursuncan Ustam. Oğuzay deydi. Oğuzay 2015 ninki edip ha?
1: 2016 ninki suya kisi alış yaptı. 25 bin 30 atramdı.
0: Hmm.
1: 2021 ninki rumu eyleş yaptı.
0: Hmm.
1: 20 ninki atramdı.
0: Hmm.
1: 2023 ninki çağın yönü eyleş yaptı.
0: Hmm.
1: 60 bin dolu 65 bin atramdı.
0: Makul buldu. Rahmet siz geldi mi? 2022 Tokmay aralaş Ravi Tötbay diye neç bulan satkıl bula. Tursuncan Ustam'da Tesla bolsa almaştırıqız bula mı deydi. Gene ma uçurunuz ne Tursuncan Ustam'a evet bakaylı. Navad etçü mandak. Sizin aptomobiliniz yarap kalsa Tursuncan Ustam'a sizden aptomobilini ip kılıp onun üstüne yana pul koşup. Degende kem de şu başka aptomobil almaştırıp başka aptomobilini. Özünüz yakışık ögen tipki aptomobil almaştırıp kıvarsanız buludu cümle ip kaladı navada. Hem de ki ma hazır bağlıgan baha boyu içi ilişin atayına değilmiş onu eskertip koyaylı. Çünkü ma aptomobilini köymeyi durup aptomobil naayda pakız aletle edip durup bağlıdı yemez mi şuna? Dursuncan ustam.
1: Şunu 15. şöpüne sevi odakta 10'dan 15 matrabı.
0: Makul buldu. Rahmet. Nur Ustam'ın avazı kuşarı.
2: Bakıyorlar, Kulağım Eder'dir, Tosyan Karapman Kayyonu çıksak işte.
0: İşte bak, Yuli, Dabıza Terep Karapman Kayyonu neş?
2: Bakın, körükle astırdık yılların koşuyonu şişinleri var ki.
0: Hmm.
2: Bakıyorlar, Kulağım Eder'dir, Tosyan Karapman Kayyonu çıksak işte.
0: Hmm, Dabıza Terep Karapman Kayyonu neş, işte bak yılda tosluş görüldü, yitip de dostlar, cuman. 2028. ayının adeti ki şu an yemiş şu. Hanç bula, atrapıdı bula, deydi, ha? Андай байыкы мал Nissan Шайынын баасы кандай туу деп сүзүксүз сургантыңыз го. Реңги ак рең экен жумо ак рең дейдем. Азырдан өздүм ма номерин аватып койгон вешин коштуңуз мекен кандай?
1: Саатын өчүр хата алыпты 20 миң деймен деп 24 деп каттыла. 20 миң айта топпаса 85 миң 90 миң атырабыда. Хм. 24 нике равыты топмаалла кеч болсо.
0: Аман тогурлапсыз го, аңламайсыз.
1: 15-чи сөзүнө кайводатта 10 миңден 15 миң атырабыда.
0: Макул.
1: 21 ninki Modulbay ba, 22 nin ba, 23 nin ba.
0: Ha.
1: Bu tanga ekansan başını körüp, sizden körüp, sizden körüp tigesek buldu.
0: Tigesek buldu dep
1: koyayım. Şeyini adet top pasta şu 40 min atrapında bu zaba.
0: 40 min koy atrapında. Hmm. Buldu ki ama Tesla tigişidigan boldu cuma avtomobiliniz ne değil. Verip almaştırıp qani. Apropekan kösün. Telefon numarını evet koyay, siz gidin ve sen evet basa şu berip köstüp yakın kanı ha? 18-49-0142 ha? 18-49-0142

0: Hazırda özben maşiva var aptım oblun resim dağıtıp evet bitken ses bunu uçuğurunu o mol babır yizip evetken bu sonsuz dise kekip evet alayla.
1: Kıyafet ulanak sendaven donşan gel burada Müşkür maşin toplattı, müşkür sahibi nedir? Bir iki don bir yer toplat etti. Bu maşinin sultanımın sayakaya çok ulanmaydı ki ilginç olsun kristet. Müşkür maşinin sahibi nedir? Bir iki don bir yer toplat etti. Alakalı şu müşkür maşinin bir yüksek sizlerden olasken Cumhurbaşkanı'nın aldırılan sayakaya bu maşinin. Ya ki bu Eski olmuyor bu maşinin. Yani müşkür maşinin sahibi bir iki don bir yer toplat etti.
0: Ve şu keyni rast tutulup gidip bu yolun ayakı memez, mayakı memez şeyin ey 85 9 er yi maşın iken şeyin ey kızıl renkli 85 be şeyin ey 859 er yi bu şu maşınının şopri bu maşını siz mi kalayım kan toktat kalkılık sebeplik mi aldı keyni tutulup gidip ama yol Mağamay bu şundan bir kılıksız toktup siz onun üstü bu maşini. 12123'ke telefon kıldın lan mı? 12123'ke telefon kısmı hem de ulandığın numarayı. Uxlap ketken mi de o tek kirip ula telefon kısmı alam dedi ama iştapta he? Buldu biz bir şu rayoldaki katına sakıştırılan bir alakalı şayılcı. 2019'nın 1-5T XRV'ye telefon numarı hata alıp kaldı.

0: Mazır evet koyucu mu? 2015'ninki daha çoğunca cıda okul kod kaç bulur etrafı da bulur cıda. Makul buldu. Bunu mu evet koyeli bana. Andan 2023 4. ayınki Camry. Manımı bir bağla besedeydi otursun can ustam. Bunu mu evet koyeli. 138-49 01-42 Mine Dursun Can Ustam numarını evet evet Kuşuma değil karan abi işin ağızı Bağlap daldırık yaptım
1: ama 2019'inki ekstariyo 45 yıllık yaptı 55 bin lira tırabıdı 2015'inki Tarihan Giyada Kolkot Mesulları 10'dan 15 bin lira tırabıdı Şeyini adet tutup pasta şu 40 bin lira tırabıdı bu zaman
0: Makul buldu 2015'ninki Dongfeng Zhichen şey kaç bula bula deydi Aysa can ne yaptı mı bilke bunu mu evet deyli Dursun Can Ustam mı
1: şunu 23'te kemri maylı sattı 100 madın 105 madın rapıda
0: 100 madın 105 madın rapıda 2014'ninki Nissan Tidan'ı kaç bula kalsak bula deydi Dursun Can Ustam manımı evet koyduk çünkü aşının bir baha etayli kaç bula rapıda bula deydi he Rusuncan ustamın numarını sorup atkalar ve işin Allah karanlar ve işin Allah evet koyduk şu mu?
2: Evet, kıstançlı kolgan bir şikayet bu. Fiyalı diyor koyak koyak gittim ama şimdi. Maşından sayar nadir iş kırık maşının ötenmeye kapış. Oraya kilometre yata çok etti. Rahat olsun numara ulanmayı düşündüğüm maşından.
0: Aşı 12.123 gün bir telefon kapma ayak kaldı bir inkas kılanla. Hazırın üzülü. 2019'ninki Senling, Tokmay Aralaş, Passat. Neç bulağa kaladığan da dedi 134'ninki Aptomobilken bu he? Bana. Evet koyayla.
1: 2015'ninki Nissan Şehidat'ta 15 mikrodramda. 2014'ninki Nissan Tiva'da 15-20 mikrodramda.
0: Makul buldu. Rahmet. Yani Aptomobilla bu sebep sanlığa buldu dostlar. Yani azırak vaktimiz var he? Programımızda nam kulaktan kulağa yetken bulunuz neticeyi değen Esil Abdul, Mulligren Abdullardım hem de şuna bir tavsiyeler var. Şu tavsiyelerini hem de birlikte bir anlayalım. Abdul'ninki asaslı kandak rolü var.

0: Әнді автомобилның аптоли моторының нормал қызмет қылышыдегі ядролық асыраш мейі. Моторының қиыны деп аталады. Ол көптүрлік интайын мұхим ролларын үстіге алған болып, моторының ке ұзақ өнімлік мұқым қызмет қылышына ашқычы. Кен болса, әргіз болмайды. Алды білен ядролық сылықлаш ролі автомобил моторының ішкі қысымыда поручен жәйнәклік оқ, оқ қазан, чыштық чақ, яны ұлаш дәстісі, шатун. Qatarlıq nurgun nazuk metal zapçaslar bar bolup yürüş jarayanında başdan axır yuqur sürətdə aylanış, təkrar sürkülüş halatı turdu. Abdul Əmdə barlıq aylandığan zapçaslarınki yüzdə bir qəvə təkşi, ziş may pərdəsi asıl qılıb metal bilan metalın bevasit quruq sürkülüşünü üzül kesil tosup, zapçaslarının upırışı və qorışını zor dərəcədə tövəllətib, motorunun umumi işiltiliş ömrünü tüptən uzartıb kaşılı görülüş nisbətini azaytdı. Onundan qalsa Abdulniki ısıqlıq tarqıtı temperaturun tövəltiş rolu bolup, motor xizmət qılğanda 1000 gradusun aşılğan yuqur temperatura asıl qılıb Fakat su sandığıdaki su bilen soğutuşku tayınıpla ısıqlıq tarqıtış yeterlik bulmaydı. Abdul motorunki işke kısmıdaki yep kalkıda oylanıp iqip, silindir, porşin, jaynaklik oqatırlıq, yadroluq zapçaslar payda qıqan artıqçı ısıqlıqını tez sürətli ip ketip, su bilen soğutuş sistemisinin ısıqlıq tarqıtışı yardan berip, motorda yukarı temperatura, ziyadı kızış qatırlıq kaşılılarının yüzbe erişinden ünümlük aldın alıdı. Motorunun başından akır ölçemlik temperatura dairesi de hizmet kılışını kapalı atıqılıdı. Abdul şundaklayana tazdaşıqlıları ilgi bulup, oylanış jarayanda motorunun hizmeti payda bulan uşaq metal uvaqları, karbon, mayliyi, yilim qatırlıq hər xil aralaşmalarını davamlıq yalap ip kitip, aralaşmalarını may suyuqlıqda layıltıp çıxırdı. Abdolunun almaştırılışı ayakşip üzül kesil çıxırıp taşılab, maturunun işki boşluqı may yolunaki pak zirətlik bolışı kapalatlı qılıp, aralaşmalarının yığılıp may yolunu tosu velişi, nazuk zapçaslarının upırışıdan saxlanğılı boludu. Onunun başqa Abdol yana köpkül koşum çıxudaş rollarını oynaydı. Porşin bilen silindir divar arasındaki küçük köçüklerini dəlce ayda toldurup, silindirinin yimliqini aşırıp, maturunun hareketlendirgüç küçünün yeterlik çıxırılışı kapalatlı qılıdı. Hava, su bilen metal zapçaslarının uçuruşuna tosup, işki zapçaslarının datlışı, çirişi, oksitlişinin aldığına ağılı boludu. Şundaqlı yana matur aylanıvatkan çağdaki silkiniş ve zərbini pes etip, mexanikilik şauqını tövəlletip, aylanışının muqumluğunu aşırdı. Abdul uzaq müddet yuqur temperatura, yuqur besimli xizmet muhitida tədrici oksitlinip, süpte özgürip, yepişqaqlıqa tövəllep, aralaşma modala köpüyüp, türlü qoğdaş ixtidarı davamlıq acizlap. Maturunda davamlıq ünümlük qoğ diyanmaydı. Şuna, çoxum Abdumobil asıraç qollanmasındaki dəvriylik boyunca Abdulunu vaxtıda almaşdırıp, Abdulunun yaxşı işləş halatını başına axır saxlap, maturunda davamlıq hər tərəfli qoğdaş rolu bilən təminləşigə kapalatı qılış gerek. Hə, elə o şubahasını bilib aldım. Rəhmət sizlərgə, deyə uçurlarını yollapsız qo. Yaxşı mı?
1: Yoluşu verəyim, aydırın yuxarı sırası təşkili, aydırında şəhər işi qarab, manğa yönüşkən maşin, yaxın kəl, cəhk gəl, ikir, dostu, cəhkən, normal.
0: Mağqul buldu, rəhmət sizə gəcəm o, bəgə uçurunuzda. Bir xətərlik, deyəqət qaş yol yürün. 2022-2 tötinci ay. 19-cü günü Tokmay Karolla bağız qanç bulla ətrafıdır, bula, deydi ustam qəvət, bu eləyəm ona, ə?
1: 2019'dan pasaptan tutmayarlar nesil ağırlılar ise 70 bin kadramlı. 2014'deki Nisan Tiladat'ta 15-20 bin kadramlı. 2015'deki Nisan Şehidat'ta 15 bin kadramlı. 2023'deki Kemri Maylasat'ta 110-105 bin kadramlı.
0: Hem de bazı bahalıgan uçurlarını yani kayıttı mı bir Allah boyan bulduk şimdi? Beyzavat'ki merhaba yolu koyuş yolun işte şu anında aravandaydı Ayla Uşar. Rahmet ha. Hazır evetken abdumobil ne? Ustam bir bağlı besiniz. Olca taksi abli kim?
1: Kızlar Şengir yakşı mı?
0: Yakşı mı? Kanay ahvalınız?
1: Yok ben üstü bir koymak.
0: Yeri tam yeri tam.
1: Sen beni o yolla asaç yatara var.
0: He he.
1: Burada bayatı iyi kireyip araba ve zotemınız bir seyre etse, körü etse, ben bulamazda anlı bitti. Hangi ben işte? O belgülüm yolla çıktım bu. Hadi.
0: Əndə sizmə ilk proqramdan çüşkəndik ki, mənim kigin bir yürək verin dəb qoymamız ki, yəni gə. Maqıl buldu, cəmə? Sıdan bağlıbdı.
1: Cəmə 23-22 tortmayarlı sarılları da 60-70 madrası.
0: Maqıl buldu, rəhmət.
1: Ayrıcılın yoxuşuna çıxışırıyım, Eyzən köyüklün altıda.
0: Hə.
1: Şəhərçi qalab mağa yönüşkən maşını qımı cıxkə. Saat sürət 20-dən açmı lazım. Qaldırmaq,
0: Maqul, maqul buldu. Rəhmət. Sığınış.
2: Yaxşısınızlar, yaxşısınızlar. Hə. Armuğaytlar, cəfa çəkdinizlər.
0: Təzə düşünəmirdim bu mən uçurunuz. Nə sığınış?

Qadirlik dostlar, anglayotgan olaminin optimal bilim programmasi. Programımızı Ürüm şehri Şinhua Janubi yoluq jalashqan Shaxsat egiz boşluqan laboratoriyasi alayida talab qilgan. Tirik va tirit tiqlarni bazaga salgan tirit xalqaro sochak shirkati mo alayida talab qildi. Endi Shaxsat egiz boşluqan laboratoriyasining o'rni shu güzel qosh teshidan güzel qosh teshini bizlar undan Dashmir taraf qarab manga yo'lishda azroqla mansanglar bir 50 metr mansanglar. Wangzi Kouchang deb ashay basanglar bo'ladi, chumi? Şunda qılıb Moani Tursunjan ustam ey vaqt toşdi debla telefon etibətdimi qanda qajan kizər. Ətirik proqramımız qatnışamsız. Proqramımız müşahidə axırlaşdı vaqtımız düşüb qaldı çünki. Proqram riyasetçisi Rüşengül Basit növbətçi muharrir Murad Qopur. Xeyr xoş dostlar.

Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazımet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni sıfat terisi bulan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muhit asıraç hem devletinin altın derece gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilge işil çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallıganda Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

Qadirlik radio anglıqçılar, çın qalbimizden çıqqan samimi salamlarımızni sizlarga yollaş bilen programımızni başlap ketimiz. Barlıq işlaringlar utuqluq, natijelik bolsun. Men riyasetçi dostumlar Hidayet qız Şemşidin. Dostlar, mana tushlik yo'llaringizda biz amra programmamizni boshlab oldik. Qaysi yo'llarga ketyapsizlar? Sizlar ketayotgan yo'llarningki hozir qatnash ahvoli qandoq? To'silish bormi yoki ravonmi degandek, bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketayotgan har qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchori bo'lsanglar bo'ldi, undan boshqa may gaz uchori bo'lsanglar bo'ldi. Yana shundaqlar, shu o'rtoqlashadigan temalaringlar bo'lsa, so'rsanglar, deysak bo'ldi, jimi do'stlar?

0: Dostlarımızın Alimcan iki avazlıq fıçarı yetip kapdı, anlaylı. Alimcan.
1: Salam riyasetçiler. Mesela bazen Wangjia gördüm, mesela Beijing gibi tehlikeli bulgarlıkta, es ya yazdı, o sürümlükte ravan. Maşını yıkılı dıkırak yıkı ravan.
0: Buldu, rahmet.

0: Dostlarımızın öz halini ki avazlıq uçur yetip geldi, anlaylı, öz hal.
1: Hidayet de şansını kandırak avalan gelsin benim.
0: Yaxşı.
1: Yaxşı. Yolu sürgülü izleme kişiyle sen tarafta yollar rakıran kendime.
0: Rapravan kim? Buldu, rahmet. Davamlıq yolu uçur bilen təmirli geysiz. Badam taksi, yakan oltin to'g'ri sod sarayining oldidan ko'nisha taraf qarab meng'ishda qo'sh liniyada mashina sal ko'p deydi. Bo'ldi, rahmat. Yakandagi do'stlarimiz mushu uchirdan unumli foydalanib qolg'aysizlar. Roza Aliya, yaxshi mariyasi aytaman, paxta targach kunda yaqtirib programmalarni anglayman. Sizning ovozingiz Zuhra odamning ovoziga o'xshab qoldi ekan. Natiq sizni shumiki debdimi deydi, ha? Asosan degidek xeyli jiq Anlıqış dostlarımız burun şu oxşudat deyə Zühre Adəmiləşkimizdən avazını TV Go'nun avazlıq fıçori. Ma, bizdən muzikantla tırıb tısın, TV Go bir sözlü bilin ay.
1: Yəni şimə, ondan şimdi görək, azı postanın altı özgün yollar alan ki,
0: Buldu.

0: TV-go'nun yana avazlıq uçarı itip geldi, anlaylı. TV-go.
1: Bakın görsün, siz yıllan koşunuz kıravarken.
0: Buldu, rahmet uçurunuzga. Yani yanlap karsam, Anvara. İhtipak yolu silanın idarıdan dabıza taraf karapmağandı, maşini bekçikken, deydi ucumu. Buldu, rahmet uçurunuzga.

0: Abeydulla dostumuzunki avazlı kuchori yetib kelibdi, anlaylik, ya? Bu avazlı kuchorimiz unumsiz kuchor o'qibdi, hujum tas iniq chiqmayotdi. Bo'lsa iniqroq bir so'zlab avatgan bo'lsangiz, lekin ma qizg'inligingiz shunday yaxshi edimi? Buda bir kuchor baga vaqtingizda shu iniqroq bir ochiq qilib bir so'zlab bagan bo'lsangiz. Baxtiyor.
1: Salam, taşkarın devamlı kralışına. Şahkay sana aldım, ben gelsem, ben gelsem, kızın devamında, ben üstüne oturanı aldım, yollar var.
0: Buldu.

0: Rimkam Gulcu'nun kaysi yol bileklerden yol uçuyor bəlikin.
1: Rimkam Gulcu'nun kaysi yol bileklerden yol uçuyor bəlikin. Rimkam Gulcu'nun kaysi yol bileklerden yol uçuyor bəlikin.
0: Buldu. Gulcu'daki dostlarımız maşı uçuyordu. Önemli paydalanıp kaygaysıyla. Mehmet Taksi.
2: Güzel yeken bir sürüvete, yekeninki. Şakılları bana.
0: Makul makul. Rahmet yekeninki dostlarımız maşı uçuyordu. Önemli paydalanıp kaygaysıyla.

0: Dostlarımızın Lautanın avazlı kuçur yetip geldi. Anlayılı. Lautan. Oy, Lautan. Balonuz uçur verip de de. Buldu buldu. Karşalımız küçük dostlarımı. Cuma. Küçük dostlarımı arkası yol bileklerden yol uçuru bəs buludu. Çoğunlar bilen bile anlavatkan bu sa. Abdurimkamın avazlı kuçur.
1: Biz yetim etmez kuzudurum sayırı. Nöyen yolu.
0: Yani bir uçurumuz. Buldu. Abudu akımız, yol uçuru, karlıgaçlık yolları ravan kendiydi. Buldu, rahmet. Uçarı tortak seni yaz. Bu qaysi yo'l bilib ketdi? Da Dovshaning oldidagi yo'llar ravon ekan deydi. Bo'ldi, TV goningki ovozli quchori.
2: Yo'lchilar hozir ma bog'da ko'rishdi, o'tgan boshqa yo'llar yig'ildim, chiqdim yo'llarga. Yo'llar chiqlanma birinchi qizil chiroqda mashin ujratga chiqqa, to'xtash bor. Bitta normal.
0: Bo'ldi.

0: Yana TVGo'nun avazlı kucur yetip geldi anlayılı ya. Bugün TVGo'nun işbadi spek olaydı yakışı gu.
1: Valla konsol kutsuzluk yalıkı parçak okşaylıgan bir aşkanı var diye buru nazırım bağımızı ha.
0: Parçak okşaylıgan aşkana dilber öpkesiplerin demeyi vatkansız ha. Buru muş yanın okşaydı gu. Ama TVGo'nun bir sualı cevap verip koygan bosanla ha.

0: Dostlar, anglavatqanlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyasi 107.4 Qatna Sanat Radiosining tushlik yo'llaringizda biz amra programmasi. Programmamizni alohida talab qilgan va qo'llagan urullar bo'lsa, shilt paqallarning hammasi maqtaydigan do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qiladigan Isil Abdul Fuko Abdullari. Yana shundaqlar Şinjanniki eng isil tamni izlash faoliyatimizda oq marvayet un yog' guruch ochiq sularini ishlatib mehmonlar uzilmaydigan mehmonlarim oshxonasi. Shu munosabat bilan bu programmamizni alohida talab qilgan va qo'llagan bu ishga o'ringa ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz, rahmat sizlarga. Orqamdan qarab qolidi, chiching va kuydi. Do'stlarimizdan kelgan ufchirlar qarsam sahar bulbuli, ha? Men on derkim nima qilib qo'ymadingiz deydi. Ma ufchirlar jiqlab ketib, biz derkingizni qipib olmay qapti men, ha? Radio anglamaslikqa bahonam yo'q, izchil anglayman. Qoida qulim ishda bo'lib qoldi deydi. Buldi, rahmat. Abudu akımızı, paçak uxşaydıqa aşxanam, şu kaptar bazırdı ba, lekin bahası sal qimətrək deydu, buldu, nur dünyasın, bugün yalqız işləyə vatam sizdəydə, yalqız işləyə vatam mən. Mingyun degan dostimizmi shu yangi shahar rayonida yo'llarni qalaymiqan to'xtib olgan mashinalar bek ko'p, Xinan yo'li bilan Tayuan yo'lining atrofidagi yo'llarda bek qalaymiqan mashina to'xtib oladi. Deb bir inkasini qildi. Bo'ldi. Mushu sizning kiyimish inkasingizni biz munosabatli o'rinlarga yetkazib qo'yli. TVGo'ningki ovozli quchori kapti, anglaylik, ha? TVGo.
1: Mashina to'xtib bo'lgan do'stlar, minib kirma, minib. Gullar o'tib, bami do'yana, ha? Uchmudo ya boshlayman, ofisda boshlanda qatnashdik.
0: Hazır anladınız, ha? Abu Dua'kımız kepte bazarda ba deb bir kuchorni beribdi. Yana Asiyaninki avazli kuchori.
2: Salam, hidayet bo'lsin, sizning yaxshisiz.
0: Yaxshi. Rahmat.
2: Mushu qadran tarafida, sizdan donchingdan chiqib olishdan. Sizdan ba'da o'tishim yalla, asos ketishim
0: bo'ladi. Bo'ldi, rahmat. Chin mo'ning avazli kuchori.
2: Yaxshi mayda yaptız, ma kalkidonluğda bir sorsara işi düşken Mişil Reşit olsak kettazı.
0: Buldu. Ravan taksi, siz mi anlavitipsiz, özünüzden anlavat kalıqınız bildirip, uçurlarını kaldırıpsiz, buldu, karşı almız.

0: Достарымыздың вату жи шопыр әхрәм. Ақсудың санжығын меніп қалдым, санжының ауа райыны бір аңысақ болады дейді. Бұлды әмә азыр қарай. Санжыда ауа бұлытлық температура 18-дің 36 селсия градус қыте, мән ақилы ұсық жұмы. Яна достарымыздың кәге ұқтырла қарсам Мәмет таксинің ке авазлық ұқтыр кәпті аңлайлы Мәмет такси. Мәмет такси.
1: Güzel yeken bu şu bir ötey yekenin ki kulağı yolları alan kenar.
0: Buldu. Uçurumuzu tapşırıp aldık. Onundan başka Sacide. Yakşı günde bahar. Ben mu radyo aldı da devamlıq ba. Anlavadı mən deydu. Buldu rahmet. Ravan taksini ki avazlıq uçuri.
1: Yetirtted riyaset çeybelerinin asını kuyat privatsız imanım.
0: Buldu. Hem de uçur anlayımız. Belen nakşlanımı anlavaldanla. Hem de yol uçur anlayımız. Dostlar, onda xos, yani davamlı qızgıllıq bilen bir xatar yol yürgen asasda öz onlar kitab atkan her qaysi yol bilekledin yol uçur imay gaz uçur bəgeysile. Onun başqa qatnaşqa dair soraydıgan sorlarınla bulsa sorsanla buludu. Yeni üçün daxlamışu ortaqlaşıdıgan temelarınla bulsa oturuq qoysanla buludu.

0: Mingyuna. Ma koyup atkan müziğinim da peyzi. Maşinayda mağanda onsuz bek peyzi kenediydi. Şu peyzi de şu. Aşınağda taz uzurlanmaya kaldığınla çoğu bazı dostlarımız. Vatoji şopur Ekrem. Bu sonucu da teki yazgın o küzlük kimlerle teyarlık tükeme. Teyarlığımda kayıt oylasam buldu kendileriydi. Küzlük nimi anca mınca ma yipincilani evalli. Yazlık kimlerle mi iyi bilen, küzlük mi iyi bilen cuma. Hem de seferge çıkan vakti yokum bir küzlük o bu iş kılıpmışında yipincilani ivan mı sak bulmaydı cuma. Yani ama avarayı birim değil olmaydı. Bugün o 21'de 36 olgan bilen. Siz kepiş küşkündeki yani kanda özgüreydi onu birim değil olmaydı. Şunun ka evlen. Mingyun ne? Aydırım tez süratlik yolu aydırım karab manganda Musay Chang ötüşmesinden ötüp şimali ve güzel çıkış ıgızdan maşinla acayip köp deydu. Buldu rahmet uçurumuzga. Yeni uçurlarını yanılap karsam Nur'ninki avazlı uçuru yitip kepti anlayılı. Nur.
1: Parizette tetetetine yukarı bir mifacı yollarım koşuyorum işte ravanken meşik baskarsam normal gaz verip tetetetim aşıyor.
0: Buldu. Rahmet. Abdu akımıza yol uçuru Cenab-ı Guzal'ın aldık yolları avanken, Şam'a uçanın aldım avanken deydi. Buldu. Sacide, yakışımı kündü bahar dedim. Kündü bahar, dep bir gül bar. Kündü içilip oturduğun sizge uçuş. Buldu. Rahmet. Yine Zulpiye'nin

Zulpiye, salam. Şun çoğunla bekleyen kıştı uzuk yazı ipinca. İvilin, vat oji, şopır ekrem, nimde akılsız? Deydu. Zulpiye, ne ayeti doğru depto, he?

0: Ha, qaplanın demek çoğunu çapallanı yudur ilgi nemi çıkıp sizden, şovdu çıkıp sizden. Ha, ma 8. ay tükçe bir berip katnışanla degen tıkku, şunan kırıp çıkıp sizden. Yudur işinki 29 yen 9 mod deyim, ma o şovdu kıldıgan o, şunu kıp çıkıp siz. Hem de çüyendim. Ha, qaplanın avazlı kütüre. Çendim. Öz hal. Buldu. Ey Sajan Tokçi, gerçi men yol uçur bir elmigen bosamı işlevat. Kaç balla bilen telefonda anlavatımız deydu. Ha, bilen boptu, men muşunda uçur besanla buluyver demes mi çok kom yol uçur bir men deb qiynilip yol uçur yok diye kanda kısam bula deb ayan karab mayan karab bir beyi minin avazım çıksı bula di. Minin uçurumda bir uqbesi bula di deb oylayımız hemimiz. Adam boğan dikin. Ha, şunun aşında uçurlan yolla poysanla uq birme.
1: Yukarı bir ise ya yolları başlıyor Mr. Ama.
0: Makul. Abu da akımızdan yol uçuruyu çancağın yolları iravan kendiydi. Buldu rahmet. Ravan taksinin ki avazla kuşori. Ravan taksi.
1: Bugün yetişecek yol sarma dumbaca bu bisikletle alıp yolda ravan kere.
0: Buldu. Yeni uçurlarını yanılıp karsam. Alım canı. Aşında bomuz bulmaydı.

0: Baxtiyarninki ovozliq fikri yetib kelibdi, anglaylik. Baxtiyor.
1: İçin müzik rabet için hidayette iş. Kaçtan yolu süre. İzlandan zor çöktüken medeniyet yoluna kaynat oldum. Minnet dokunu aldıran, buçunu aldıkırdım. Yollara var. Şerli kaçtan Muhammed.
0: Buldu buldu. Yine uçurlarını yanılsak. Kaplan, sizden uçurunuzu tapşırıp aldık.

Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çombazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütüvalsınız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin hâşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavqulada 5. evlat öyle bar. 3 yataqlık öyne 4 yataqlık kılıp işitdeleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar

0: Gengo balan balla kentinin aldıdaki yol koşu yolunu iştiravan kendiydi. Buldu rahmet. Muhtar cana, ben bu pişanda çünkü de üzüm az kaç anlavadı mendeydi. Mana, buldu. Kaplanın ki avazlı kuşuraya yetip kepti. Anlaylı ya. Kaplan.
1: Hikayet kadına gireceğim diyeceğim yanıma şey yok. Her kutu karatmanlar yerine şıravan kene.
0: Makul. Çın mu?
1: Men daya, men daya.
0: Makul. Bakın size. Yine bay yigit memma olavatı ya ayna deydu bakken Abdu akımız bakken Abdurrahma akımız mı bakken memma dukandı somka lani at keş it kaç olavatı men demek çok şey size buldu buldu tohtu emer mi bakken yakşımı memma badam kakaç olavatı men deydu buldu gulcu taksi ablikimden ki avazlık çöre
1: memma bağlı Kozuluk ablikim taksiyi bak o. He? Güzel kozuluk ablikim taksiyi bak. He? Demek siz yok ki.
0: Makul he, temhaz.
1: Yolup şuraya Zeyno Dasan'ın taşıdığın körü kişi ve hangi çıkıp Zeyno Dasan'ın yönüzün küştüğüm yollaşımda ravan. Maşına çıksam lan ben mi yaktırıp anlatayım.
0: Buldu. Uçkur dolan taksi yakışı mı? Mema ba deydu. Buldu buldu. Rahmet. Badam taksi. Yakan sübi sabah soğut sarıyına aldık yolla şunda hıravan deydu he? Buldu çekitme işlevi deyip anlavadı mən deydu.
2: Tianşar ayında Lüçün Batır ayını sevinudu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşar ayında salmakçı boğan Tunci Dacir ayını. Sığdırışın ispli 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki öy gireleştirip sevinudu. Lüçün Yunşan Dacir ayını kızıksanız 0991-27-77-777 telefon kılıp mesaj soram.
3: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları. Her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeydi. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün etraflık mulazimet kılıdı.

0: Evet, acay. Dabaza tərəflər qandaq raxtı deydu. Acay. Dabaza tərəflər qandaq raxtı. Aşırab kitab atqan dostlarımız bir uçur bir evtan laçı. Nicat taksi. Uçur bəymigən gə məmə ba. Uçur bəymigən bilə məmə ba deydu. Nicat taksi siz kündə batdığınızda qatnaş liniyası proqramımızda ızcıl uçur bir siz siz. Ha, siz mi ba mənə? Nuru bilən öz hal yoxab getdi ya. Nomin baba. Ma bu muzikantlar sel turup dursun. Ma peyiz muzikla turup dursun. Dikkan da.
1: Ben bu 3 yıllık toksiklikle ölmek kadar anlattım yani.
0: Buldu buldu. Ubul Kasım Ömer, Ubul Kasım akımızdan avazlı kucuri.
1: Yürüyüz, yürüyüz, yürüyüz,
0: Yaxşı, yaxşı.
1: Ubul Kasım Ömer'in bugün 77 günü. Kimi hatırlayışısıdır. Otadok, Herhoş, Silendi, Mübarekle koyanlar mine.
0: Oye, 77 yaş kırdınız mı? Mübarek bolsun, tiniz salamet bolsun. Mengü manım için dağıtırın, sağlam durun. Hem işleriniz oluşluk bolsun, turmuşunuz könüllük olsun. Hem de mühimi, tiniz salamet, ömrünüz uzun bolsun. Şünçili xursan buldum, avazınızı anlap, davamlıq avazınız mənim üçün daha caranlap dursun, ə? Abdüqadircan, Dabıza körüknən asla tosuluş ba, Dabıza aldıdaki yolla ravan deydu. Abdüqamız, biz hiç çək qaçamayımız, 107-də tötdə ayırlanmayımız, biz davamlıq ba deydu. Quduq qısımlıq dostumuz, Paxtıkarının Gül Qızı deyən naxşını anlaylıydı. Oy, onda naxşları mən tapamayma acımı? Qaysar, mən mə anlavadı mən deydi. Abdurrahman Van Yüçü, Van Yüçü, Dabıza tərəflə Bəhravan deydi. Qaplanınki avazı qıcırı.
1: İlahi kırma, şişin kötüsü yanıma şa. Zavadan cihet arasından kayınmış Ravan.
0: Buldu, buldu. Dabıza tərəf yolla Ravan deydi o karvancı. Buldu. Dostlar, yanıma şimdi davamlı qıcır bəgəysilə.

0: Zuchu sen sen degan dostimiz Qashqada chiqma vatudugu deydi ma shu bizning onlig'imizda shu sim yo'llarni uskunlarni yengishlar sababli bir necha kun chiqmaydi o'shavatimiz deganda qilgan deyish shu o'sha islom chiqidujimi ko'nglim kira yo'q yotdi hozir soyida deydi bo'ldi Osiyaninki ovozi quchori kelibdi anglaylik Osiya
1: Hidayet kızlar uçur beray mısın? Neydi onun için 6. sınıf doktorhan için çıkıp, çay yolu düşüp, şimaldın canıp karıp git parmağın, koysun ya maşine kımçıp, bakın maşı şimaldın canıp karıp mangayınç biraz, sosuç lazım azırak. Harika çıktı, iyi kızlarda maşine kımçıp.
0: Ne buldu rahmet. Nur, yol haber birey. Sen hani o yolları mı koşuyorsun işte Ravan? Sen hani ki gaz kaçılaş punktu normal gaz bir evde do. Ücret tamashini yok deydi. Buldu rahmetmiş uçurdun. Dostlarımız bura önümlük paydalanıp kağıysla. Abu da akımız yol uçuruyor. Adıl Suat Sarı'yı aldık yollar Ravan ki. Kaşkaya'daki şu Obul Kasım akımızga mümkün bolsa. Lekin. Hey. Kaplan. Buldu. Obul Kasım akımız. Yaxşı.
2: Siz ve tordaki barındık kırındaşlarının Obul Kasım Ömer Münki 77 yaşı birliğinin mübarekliğine de rahmet eğitime.
0: Buldu sizge mi köpten köp rahmet. Yeni bir kıtta mübarek bolsun. Yeni işinizga tiniz salamet bolsun. Ömrünüz uzun bolsun. Mengü manım için dak jaranlık avazınız bilen jaranlap durun. Dostlarımızdan nur dünyasına, mem ızcıl anlavadım ben, koylarımını kırgaş deydu, buldu. Çünkü yoğul bacahu, yolları ravan deydu, buldu. Yine uçurlarını yığılırsam, ravan taksinin ki, avazlı uçur yitip kepti, anlaylı ravan taksi. Hı.
3: Kuruyuz yetişse, yolu savrımak çağırıyorum, kızıl çırağına, ravan kene.
0: Buldu. Kaplan.
4: İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de okuyduğunuz olan kim nasıl? Olan kim nasıl? Yerler öyle.
0: Siz de okup evet mi siz ya? Siz de okup evet etmeyi ahırına mı? Badaven Gunyen Şauçu etrafıda bir kaç küçük yollar avan ki hazırca deydi Merdiyan Şenşin. Buldu rahmet fıçırınlığa dostlar.

0: Dostlarımızdan kaya uçuru qarsam, abdu akımızdan yol uçuru çen tanjan yollarda maşinla bir az köprayak deydu. Buldu, Nijat Taksi. Xotendi yol uçuru birinci körükte koş yolun işte avtomobilla acıq tosuluşpa deydu. Müşü Xotendiki dostlarımız müşü uçuruda önümlük paydalına qağa isle. Onun başqa Ravan Taksi'nin ki avazlıq uçuru itip kepti o anlayli. Ravan Taksi.
1: Ravan kene.
0: Buldu. Abdukahar can.
1: Duruz, yetiriz, yol kaldı, yol kaldı. Abi damacarası çok sayılırlar. Panoştan geldim, yolda maşınlar köp. Bütün evir toplaşı yok he.
0: Buldu. Onundan başka İmamcan 5705 ismanızı özgertip koydum. Özgertip koysanız da ettikensiz bu he. Yeni uçurla akarsam Bahtiyar'ın ki avazlık uçuruy.
1: Tamam tamam, aşağıda yolu süre. İşler kambalışını aldı, ben taksiyerek taksiyerek koçun koçunu aldı, bunu şu kol biterini aldı geldim. Maşında azraçak toplatılışa yok, bırakmaz.
0: Buldu.

Dostlarımızdan ümit de, ümit mi şu ihtipak yolu da bize taraf kırapmanga yönelişte otomobilla köp tosuluş ba, karış taraf ravan deydu buldu. Onun da başkan Abdu Akımız yolu fıçori, heylongcan yolları ravan kendeydu buldu, rahmet.

0: Dostlarımızın kəgə uçurlar qarsam Aysa Can. Sən işxanız açlıqdı kuna abdubus bir iki dostluq qabdı. Şöpiyin tatış qolaysız bub qaldı. Kiçik abdumobillə abdubus bir ikidini iqilib abdu deydu. Bosa şu tərəflədə bir turvamağan bosanlama kiçik abdumobil hey deydiğən dostlar. Bu şu adamdan alımızda bir turvaldı kənsilər onda qımanla. Yana Merdiyan Şenşan, şarkı şikinci aylanma badavan atrapi qoşliniye düşün daxravan deydu. Buldu rəhmət fıçırınızğa, yol basın ki avazlıq fıçırını alaylı. Ma bizden muzikantla tırıp tutsun. Yol bas.
1: Rüzgatı tutup, qozunu yolu xavrı. Ama yıkuyen, yoldurdan ayet ravan, ravan kitparımız.
0: Buldu.

0: Tianxia rayonunda Lüçün daç rayonu selinadı. Lüçün Yunşan, Lüçün şirkti Şinjan'a kirgen 22 yılın buyan Tianxia rayonunda salmakçı bolgan tunji daç rayonu. Sığdırış nisbeti 1.12. Daçı bilen Avrupa uslubidagi üy kiralaştırıp selinadı. Lüçün Yunşan daç rayonu kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele sorang.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijing vakti saat 15.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çereyende gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberdar olun.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcı anlayıcı Şenjan Radyo Televiziya Stansı, 107.4 Xatna Sənət Radyosu'nun Xanımsız Gəmrə Proqramısı. Xanımsız Gəmrə Proqramısı Şenjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı abdisi Sılorşetin Damas Qadamda anlatıldı. Proqramımızın Sılorşetin əbdisi alışınlarını qarışalımız.

Avtomobilin hızda tuğ kalmağanda balon etilip ketkende birinci bulup yardımge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilgı selip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buludıganlar yanılı şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydidu. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıdu.

0: bu programını Türk Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Türk ve Türk. Türk ve Türk markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağışı.

Çarbağ yolugucu. Şi beylodun çarbağ yolugucu boğam bilek, şarıqtın qaribke tosluş bakiyat. Dostlarımız yine zanla kitvatkan yol bilekleriniladın uçur berip meneşinlani kızgın karşı almış, dostlar.

0: Abdurrahman Som kişi Katarlık dostlarımıza yaktırıp anlayıvatkan uzun köngül sözlerini kaldırıptı. Onun başka İbrahim Mehmet diyen dostumuz "Mən mi bir hünər vən?" deydi o. Radyonu kündü anlayman deydi o. Ben onun için bir video yollap koyuptu. Bu videoda sapal boyumda sizin sızmaş sapal boyumlarını kıldıken sizde. Doktan abi sizinle video yorumunuzun tepsilik göreyli. Avaz çıkmaktı. Avazsız tatıptı bu videonu. Sapal boyumlarken de çıraylık yazıp etmişsiniz bana. Bunun hem de çıraylık renklerini koşup, mesela güllerini sızıp, renklerini koşup kısınız. Başkası bir çıraylık tüs kirgidek. Bunun belki istihbarlı var kesip geci mu? Bayağım kıymaz mındımı anlayıp ötük koyana. Ubulta alıp ne giymiş o sapal boyumla kazanılan neticelerini. Bazı hazırım zaman bek terakkip getdi ço nurgun müşü üner sanat boyumlarda yana ilgarpan tekniğiden ügündügan yerlerimiz aşın tətbiqlaydığan işlər bek köp hemdi. Bizimki mavu Şinjanniki ənənəvi bazı müşü qadimdin tatıp davamlaşıp kelibatqan qol üner boyumlarga sel mavu zamanevilaşqan bazı elementlarni qossaq məsələn xalqaradı qanda ehtiyac ba Döltümüzün başka ülke şehirlerde kanda ihtiyaç bağcı. Şunun karda bazı yenilaşık değişiklik teknikler bu yenilap kısak tekimi yakışı bulam diki deyme. Ama de o bulta alıp ninki işleri mıdak anlamakka bek adde iştek boğam bile bu adde iş emez ki aşu cindörcüğü berip cindörcüğü emimiz bilimiz o. Mesela döltümüzün ki sapalçılık sahası da kaç kuşçılık sahası da halk arağa danlık bir caylanan beri. Hem de o bulta alıp diken muşu dostumuz aşu cindörcüğü berip 13 kıtım beripti. 13 kıtım berip aşağı teknik ügünüp şu yada turup tatkı kılıp anan dekin. Şinjanniki sapal buyumlar bilen Jingdezhenniki ilgar tekniklerini birleştirip durup özünki xas bir uslubunu yaratıptı. Hünar ben dostlarımız muştaq bazı bir zamanga maslaşıdığan hem şu xalqning ihtiyacından çıkıdığan bazı nesillerge diqqat qilib qoysaq yaxshi mekin deb oylayman. Undaq bolsa biz mavu dostlarımızdanki uchurlarga bir qarayli. Nurning ovozi uchuray.
1: Görüzette tepesiyle, yasımsıyla, yukarı biri, sinyoflu koyan aldı koşuyorum sıra.
0: Rozcan.
2: Makar, mayolet, örgü, zarmasıyla, insanın yoklu kaçıyor.
0: Bugün bana şu yolla pek dostluk tuttu. Bu 10 yolunun uçları çıkarttı bizge bana kavda kartısı da. 10 yolunun hemiz dostluk tuttu. Demeliş günü boğaşka bir gün. Onun olsun hava yakşı, uyak bir yaklağın mağdığan dostlarımız köprek boz gerek. Allah dostlaşmak için uçurumlarını yani yanla bir şınlarını karşı alınız. Cümle dostlar.

turgan gülgünçiler. Gülgünçiler programısı sizning balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çür bulup, sizge balılıq dünyanızdan özgeci şatlıq ve hoşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, dəl Gülgünçiler programısıdır.

0: bu programını Türk Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Türk ve Türk. Türk ve Türk markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağışı.
2: Serdar öydü ba mu?
3: Ba ba ba.
2: Tavşırkın işlep boğan bolsa meyli geç. Buradan mayıs bulundu.
3: Buludu ama ben keşke mağla bulam.
2: Hatırcan bulun.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Avtomobil ağızda toq kalmağanda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilığı selip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izdeş üçün pay bitek buludıganlar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydiydi. Olar bilen mörünü mörgü tirep, birlikte tırışıydı.

Hayatlıq yolada talay uçuruşlar boludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurğun mümkinçiklerini bərgəllikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevabı erişkənlikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurğallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögün alın. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlayalı. Batarya, doğra, aşarat yokçı doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçılıkkige. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı. Tez tamak boyumlarını külren ahlatçılıkkige. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlikki kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçılıkkige. Aşkan tamak, meyveçi ve posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlatçılıkkige taşlaşımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhitin ortak menfaatine ilerleyelim.

Hürmetlik radio anlatıcısı Emdi Havarayda malumat anlattığımız Ürümçü'de 8. ayının 30. günü gündüzden keçigece hava ucuk temperatura 20-35 Celsius gradus içe. Ürümçü'de 8. ayının 31. günü gündüzden keçigece hava ucuk temperatura 21-33 Celsius gradus içe. Ürümçü'de 9. ayının 1. günü gündüzden keçigece hava bulutluk temperatura 18-27 Celsius gradus içe buludu 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, Emdi Abdunum rayonumuzdik 16 şəhərinin avaray məlumatını alıttımız. Ürümçirə hava ucuq temperatura 20-35 Celsius gradus küçə. Altayda hava bulutluq bulub, keyin ötkünçü yamğır yağıdı, temperatura 15-30 Celsius gradus küçə. Çöçəkdə hava bulutluq temperatura 18-32 Celsius gradus küçə. Qolcirə hava bulutluq temperatura 19-35 Celsius gradus küçə. Ortalada hava bulutluq temperatura 20-34 Celsius gradus küçe. Xarmayda hava bulutluq temperatura 22-36 Celsius gradus küçe. Kuytunda hava bulutluq temperatura 16-36 Celsius gradus küçe. Şixanzra hava ucuq bəzdə bulutluq temperatura 16-34 Celsius gradus küçe. Sancıra hava bulutluq temperatura 18-36 Celsius gradus küçe. Xumulda hava bulutluq temperatura 19-36 Celsius gradus küçe. Turpanda hava bulutluq temperatura 26-42 Celsius gradus küçe. Korlada hava bulutluq temperatura 21-37 Celsius gradus küçe. Aqsuda hava bulutluq temperatura 21-35 Celsius gradus küçe. Atışda hava bulutluq temperatura 20-34 Celsius gradus küçe. Qasqarda hava bulutluq temperatura 22-35 Celsius gradus küçe. Xotanda hava bulutluq temperatura 20-32 Celsius gradus küçü buludu 3 bal şamal çıxıdı.

bir tonna kağız işlep çıkarış için 17 tüp derek kesildi. 1 kilowatt tok için 1 kilogram karbon koyup yerildi. Demek biz her günü közümüzde içip ornumuzdan turup keşte çırağını ötürüp yatkıcı boğun her bir hareketimizde nurgun baylıkını koyduğumuz. Bilip bilmey köplep bulgunuş payda kılığımız. 174 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kılıdı ki tazlık kağızdan bir kıtımda fakat bir parçalı soğurup alaydı. Futkolumuzu yeni kılıp cümekini itip etiş tokunu ötürüp içten erinmeydi. Ticeşlik, töven karbonluk durmuş her birimizden başlansın.

Hürmetli radyo anlıqçılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansi, 107.4 Qatnasanat Radyosu'nun gülgünçülü programımızı boyunca anlatış bardoq. Yaxtırıp anlıqınanlığı köp rahmet, programı riyas etsi, Dilraba Anıver.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını selinudu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkti Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobidiki uy girerleştirip selinudu. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777 telefon kılıp mesele soram.
1: 177-4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydi. 177-4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onunda ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyası programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden aralıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı, Katnaş Senat Radyosu'nun Katnaş liniyası programımızı.
2: Katnaş liniyası.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik kəltürüş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inək taşqı kisallikleri bölümü təsis kılıngan. Adırsı Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı qorunun 2-ci qayıtı da. Yeni bir oranın adırsı Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-98-98.

Yol qatnash bexatarligi har bir yo'l yurgichining o'rtaq qo'g'dishiga muhtoj. Qoidani asta ching saqlab, amaliy harakatga aylantirganda, hodisalarning yuz berishini saqlanganli tinch aman yo'l yurish muhitini o'rtaq barpo qilib bo'ladi. Sevimlik radio anlıqıcı dostlar, çüştün kirlikinle hayırlık bulsun. Katnaş liniyesi programımızı yaktırıp anlıqaysıla, kızgılık bilen katnaş kaysıla, mən riyasetçi dostunla Kunduz Ay Turdi.

0: Yol yürüyatkan her birinle üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.
1: Şunaq, her vakit sizge hemrah. Sapırınızga hemrah bolup atkan katnaş liniyası programımızni. Başladık dostlarının uçurlarını yetkizeyle. Ya karşıyağın dostlar, çıraylıq tileklerini yollugan dostlar, emanla köpten köp rahmet. Attigenin yaq radyonun aldı da mən. Hile hemen varmış programıga. Hemrah bolumuz digendek uçurlarını yollugan dostlar köpten köp rahmet. Çöntiyen karşılığımız, zökre kız karşılığımız, badam taksi deydi. Domluq radyo aldı. Ba, men yıl uçur yollayım deydi. Buldu. Abdumobil tonluk'un 5'ini çıkırıp durgan bala ve ata ansiyenin nesip ve başkalarının nasiyatını anlamaydı. Dep bir parça resim evetip siz. Anlamaydı. Bulağı gelse, bizden hata oldu. Ne mi karınla deydi de? Biz çık terbiye kıldık, çık teşvik katlanı kıldık, bu cet. Кин юшурун хавапны бекчик сөзүлдү. Янылам. Автомобиль төңлөгүдөн балдар эмеш боян, мөөрө эмеш, белгиче атта эмешне чыгарып алдыган ата Алла. Силерге пакат күлгүмүздө келеди. Канда болуп мушундай бир хатарга тавакул кылып, şu хатар үстүдө балдарын ип маңалайды деп айранлык калабыз да. Хош нааса авазы кучурладымы достарга? Yetkizeyle. Salam saat kagan dostlar. Hem Allah rahmet. İyi degen dostumuz.
2: Salam buruz yetkizeyle. Bağsız görür ki mağı koysa menzen kımağından yönmüş ve şişi ve şişi tutsa gitmeyemeye. Tiket kımağına. Bulduk.
1: Buldu. Acoy. Kiler ayının 14. günü başlap. Taksi ba. Almışıp eydeydik Allah. Şençilik. Uçuk gibi yok. Ne ayeti yakışı obdan eydeydik Allah bulsa. Memle alakalasu. Mali yürşen cennubi yolu eydeydu. Yani. Hunçi dağdüy. Şu taraflarda. Taksi. Bille hemkarlışı. Bille eydeydik an taksici izdeymen eydu. İhtiyacı bağlı dostlar. Danla telefon numarını bize. Evet bireyle. Yani ma o. İşuyen etrafı, hunçi tadı ötürüp, şu etrafların birleşip, hemkarlaşıp taksiye edildiğin dostlarımız, benim ihtiyacım var deyseğinle, telefonum birinde bireyle. Say yolu, say şimali yoludun sucu yolu bilen, garip aylanmağı çıkıp, hazır yamalıq tonulğı geldi, meraldı ravan, karşı yolunuş tahminen, mavu, karmayı götürüm körükü, az qağa yedə bir maşını buzulup kaptı, en ot çetkiliniye, on çetkiliniye de, aldı keyni içilip, Kendi kilovatkan maşıyla dikkat kılınla Depto ehber deyanlığı uçumuz Rahmet uçurunuzga Yeni damlıqa iştibak yolları her alıp buludu Yollar avan deydu Danlıq tonu bek eğir tosuluş yok Degen uçurun tapşırıp aldık Maşınam pütti yolu çıxdım Xalıq yolu şundar avan deydu Peyzulla Bopdu hemde Yeni açıdan edersiz maşını soğulup Xeyli bir mezgil Maşına edemeyi kalğantığınızda Bir xatarlık yer bulsun. Naxosa anlıqçı dostlarımızın aramığa bugünkü dəmiliş günülük bir köngül soğumuz bir naxış dağıdım qılımız o zaman adı bulsun.

Eger meslet aladigan ve ya ki Moşe axta başka jaylardaki orullarını sormakçı olan dostlarımız bolsa 0991-322-98-98 bile alaqlasanlar boladı. Qandosadan kelgan uçurlardan yetküzümüz. Qashqay tarafta signal taz, yaxşı emas radio yaxşı çıkmayı vatudu deydi Qurbanjan. Bir mezgil bop qaldı, bir kısım dostlarının çıkıp ötüptü. Signal yaxşı tat ötüptü. Bir kısım kişilerin ya ki bir kısım orularda da signal yaxşı emas. Bu nəmli dərəcəsini götürüş, üskünlərin almaş duruş, yıngılaş səbəbinin bu atqan işke. Bəlkün vaxta az qalğan buluş mümkün. Həm dostlarına ki, nəyde, tezlik dilam. Süzük yaxşı signal alat radio anlayalışını ümit qılımız. Həm də hazırca Tur radiosunu anlap dursanlar. Tianjin Lu tusulup getdi, bək eğir tusaldı deydi. Onudan kiyin Mavu Vuyu Guangzhang tarafta biraz sakçı kesi bulmamdı. Bek tosulup, eğir tosulup gitti deydi. M isimlik dostumuz paylansınız buludu. Badavendin kündüzlük taksi izleymen deydi. Esel yaşa diyen dostumuz. Badavend tarafta kündüzlük taksi izleydikken. Baş yazığa vaxtı bir düşündürüş bir koysanlar bu kadar. Baya Mavu Ablet diyen dostumuz, anlıqıcımız. Hatta bu kaldı. Menin taksirim yok, men taksinim kumayma. Taksisi ba adam izleyme. Demek bu da yazığa aktılar dostlar. Sizler taksilerini icarı gibi birem sizler. Taksilerini tan almış beyde edilen adam, şopur, taksi şopur izlem sizler. Veya ki üzenle taksiye edem sizler. Aşını bir eni kırak deysanla. Hem de hazır mavu. Esil yaşa degen dostumuzun bada benden kündüzlük taksi izleyme edipti. Hem de bu siz haydeysiz. Diyen gəp mu, aşına düşünsek doğru mu, ə? Bayamqi, nime tarafıdın diyen gəp mu, Liyushan, Cənubi yolu, yani Xunqi Dadoy tarafıdın, almışı bəyde edigən işençilik artıq gibi yok. Obdan bilen işləp bir edigən bir taksi izdeydikən. Demek, ma anıqçımızdan taksi haydaş icazet nəmisi bakı, taksi hayday demek çok şeydi. İhtiyac var dostlar. Deysen Allah bir telefonu bir nəmət bireyle. Yakan ihtibar kuyla cennetten maşarık karap mağanda maşallah bir az köpke degen uçurunu tapşırıp aldık köp rahmet. Kuca ihtibar kuyla şimaldın cennet ma kan hımiye doktor khanının aldıqca maşallah bek köp tosulup getdi dedi. Kuca taksiyenin uçuru buldu köpünün köp rahmet. Hemse dostlarının paylanışı üçün katnaş bilimlerine ait teyarlıqan mezmularımız var. Şu mezmuladın dostları get güzeli birlikte anlasaq. Aldı tarafındaki yol ayğız tosulup qalsa qanday qilish kerak? Ya'ni aldı tarafındaki yol ayğızining tosulup qalganligini bayqaganda qatnash qistangchiligi bo'lgan yol ayğızida turib qilishdan saqlanish uchun sur'atni ostilatib yoki to'xtatib tartib bo'yicha yurish yoki saqlab turish. Aldiga qisilib olmaslik, aldı tarafındaki yol ayğızi ravonlashgandan keyin ondan davomli yurish kerak. Uda signal berish, davomli qistirilib aylanib mengish yoki davomli yo'l egiziga kirish, bo'sh o'rinni tanlab avtomobilmi, avtomobil yondab o'tish yoki fursat tepib ikki tarafdan o'tish qatorli usullar yo'l yoki yo'l egizining to'silib qilishini texnmu egirlashtirib etadi. Başka jayda şopurluk salahiyetini əsligi keltürüş imtihani berişki bulamdı. Moşaqtın sual sorgan dostlarımız bir qadar köp edi. Şopurluk salahiyetini əsligi keltürüş imtihanıqa ölkə atlap qatnası buludu. Yani, pıravının küşki iyge müddət ötüp kessimi, pıravı almaşdurmay, tizimdin ötürülgünüge işki jil toşmağan bolsa, iltimas qılğıcı memleket boyunca xalğan bir jayğı berip, birinci tur imtihanıqı qatnışını iltimas qılıp, şopurluq salahiyetini əsligi keltürüp, başqı jayda imtihan berip, pıravı almaşdırış ehtiyacını qandırsı buludu. Pıravının küşki iyge müddət 3 yıldın eşip getip, pıravı tizimdin ötürülse, əsligi keltürgülü bulmaydı, uçakda qaytıdın imtihan qatnışıp, yeng pıravı ilişka doğru geledim.

0: Kelgan uchurlarni yetkizsak, emas. Emas, Julio deb ism qo'ygan do'stimiz bir parcha rasmlab yotibdi. Vaymay to'shayotgan bir inimizga. Bexatarli, shunda xatarlik tizay davatdi deb. Badavendin taksi izdeyme degan anlıqçının nömrünü mağın yolla bəgən bolsınız. TSN Liu RR isimlik dostumuz buludu. Bu nömrünü siz əvət bireyli, ə? Nim tərəbdin? Badavend tərəbdin toxtan, ə? Ma işki nömrü. Qani, yeni bir. Prasıb durun hazır əvət bireyli. Divan tərəb bək dostlub getdi, deydu. Asiye şan rahmet özhal.
1: Sabah sen aldın gazlı görgü su koşa nezen geldi biz her beylen mi kırıp mangalını tahtın bile intayın köpede suslat gitse.
0: Nim sebeptim?
1: Gazlı görgü çekiş tüzer suslat.
0: Nim sebeptim? Badavendin küzdü, badavendin mal kündüzlük taksi izleymeye de burada sunuz uçuru kaldırgan. Hazır ihtiyacı var bir anlıkçımız soru değil. Sizge evet et doğuk, ünlü darınızı dikkat kılan. Ünlü darınızdan tapşırıp asınız buldu. Divan tarafta iğir tosuluş ba deydi. Köptün köp rahmet. Kuşça kan kimya doktor hansından aldı da maşallah bir az köpkene yürüyüşsel asla degen uçurunu tapşırıp aldık. Köptün köp rahmet. Dostlar, dehqonlar bo'lib atgan qatnash liniyasi programmamizni ig'iz boshqa sog'lomlikka ko'ngil bo'ladiganlarning yaxshi tanlashi bo'lgan. Mushu Xinhua janubi yo'lidagi shaxsat ig'iz boshqa ambulatoriyasi alohida talab qildi. Bu o'ringa ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Ehtiyoj bor do'stlarimiz, telefon urib maslahat olsanglar yoki udilib olsanglar bo'ldi. Xinhua nalo yana go'zal qashdashi mehmonxonasining mushu mashin to'xtash o'rindan kirsak alam shu yerdalar. Men shaxsat ig'iz boshqa ambulatoriyasi nayt kasblashgan 0991 322 98 98 322 98 98 bilan aloqalasanglar bo'ladi.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Qatnash liniyasi programmamizni davomlashtiramiz. Xindomliq yo'l uchirlaridan ta'minlasanglar bo'ladi do'stlar. Xinjiang 1074 sizlar uchun mulozimatda. Dabazaning oldidan sharq aylanmog'i chiqib, Suju yo'liga keldim. Shunda ravon ekan bu yo'l deydi Gango balang'a. Bayigitning o'shara unza tarafga hargiz o'tib qolmanglar, bak to'silib ketibdi, to'silish ig'ir deydi. Yakan xalq baxtisining oldi janubdan mavu sharqga. Tosuluş pek eğir karıştırıp ravan deydu. Badam taksi, rahmet. Yani uçurladın veymeyçi Aziz Can. Muşu usuldun ut çıkağı dek nakşlan kuyup bədiniz. Rahmet riyasetçi de deydu. Usurumuz yakışık uygen bosa. Şinfu, rahmet rahmet. Evet evet otkan. Çıraylıq güllürünüzge köptün köp. Rahmet. Hoş dostlarımızın paydalanışı üçün yine devamlı katnaş bilimleri gayet sual cevaplıq məzmunladın sunumuz birlikte anlayla. Avtomobilnin tizimdin ochirish rasmiyatini to'rt bejirgili bo'lamdi. 2024 yili 6 ayning 13 kuni Gong'an ministerligi axborot e'lon qilish yig'ini ochib, Gong'an qatnash boshqarish tarmoqlarining ommaga qulaylik yaratadigan 8 turlik yangi islohot tadbirlarini e'lon qildi. Buning ichida to'rda avtomobilni tizimdan o'chirish rasmiyatini bijirish turimi bor. Bu tadbir 2024 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Motorli qatnash vositasi egasi avtomobilini biroq qilib yig'ib oladigan korxonaga ko'na avtomobilini sotishga topshirib, tizimdan o'chirish rasmiyatini iltimos qilgandan keyin qatnash boshqarish 12123 apps orqali motorli qatnash vositasining tizimdan o'chirish elektronlik guvohnomasini tushirib olaydi. Motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rniga berib, ko'znakdan qog'oz guvohnoma olmasimi bo'ladi. Buning bilan ommaning ko'na avtomobilini yangiga almashtirish to'liqlimisi bejirishiga qulaylik yaratilib, ommaning ko'znakka takror berib ish bejirish yuki yengillatilib, yangi avtomobil sotib olish, avtomobil almashtirish istimolini ilgari surishga yordam berildi.

Кечен давамлык мазмунларыбызга кулак сагайсыңар. Uzun davandan düşkende yürüyüş torumuzunu kanda kılganda muvaffak işletkili buludum. Yani yürüyüş torumuzu sürkülüş arkalık torumuzlaş ünümege yetişini görüstüdüm. Eğer abdumobil uzak vakit torumuzlansa sürkelme materyalının temperaturası örülüp torumuzlaş ünümü tez töbelleydi. Hatta torumuzlaş ünümünü yoktudum. Şuna abdumobil haydab uda uzun davandan düşkende hot arkalık süratini kontrol kılıp yürüyüş torumuzunu muvaffak işletiş gerek. Zoru tepilganda töben süratlik hot kısılıp süratini kontrol kılış. Abdumobil süratini baştan ahır kontrol kılıp oluduğun daire içi de kontrol kılış gerek. Muftunu desep ya ki boş hotta mınıştın katli saklanış gerek. Bulmasa torumuz tutmaslık kavipi kip çıkıdın.

Şurlardan yetkilsek, Çan Çünbi Luğ Qoşliniye de ravandaydı, Abdülüm Ablamet'nin uçuri. Çentangcan yolları ravandaydı, Abdülü'nün uçuri. Ayxınım cepa çektiniz, 5. başlangıçtan aldı, şunda ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Ama yetiştik degeni, ettigen an yaqı radyonun aldı da, bir mi programını koldum ben mi dem, hemen toluk anladım, hemen bir toluk katlaştım demek için, buldum.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izdeş üçün pay bitek buluduganlar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıdu.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizden bana.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

0: kandaq bilisiz?
1: Olqaç 174 yollarımız bravo.
2: Yollarınızda biz hemra programımızı.

0: Kanadasa dostlarının kegen yol uçurlarını yetkizeyli ya. Avazlık uçurlarda mı kepto, yazmış uçurlarda mı kepto, çıraylık salamlarını kıptu. Hemenlağı rahmet. Ondan sonra, Şa Rundun, Mien Fincan tarafka, Cucanlu tarafliniye bek tutulup gittim. Midirlimi tutuk dedi Mehmet'in uçurayım. Divan Şamocan taraf dedi. Divan Şamocan taraf, Luyenci, aşı, Bek iğir tosulup. Pekat mangalı bombayı vattı du. Deydi bana. Mirna uçuru ya. Yaman tosulup da. Abayla yakıda vatkan divan tırap tosuldu. De, hazırgış tosuldu diyen gep. Bana tenkuan alatta. Dip tesurlaptı bu dostumuz. Sevi'ni karşıyalımız. Çuvuyen tırapla yolla ravan akçan Sevi. Onun başka taşımır şaşımır tırapla da maşallah bir az köp dedi. Abudonu uçuru ya rahmet. Şinfu.
1: Hey, maşınlar çıkan Feridala, borcak etmiş sana boktu. Abi iman soluk koyatla mı? Hazır ayıdırdım ön pülüne de maşın çok tatlı bu mayga yeri çok tut. Bunu bana hazır ayıdırdım da çıkıp çıkıp Feridala pülüne beğenmeye çıkıttı.
0: Acayip Feridala. Meyli de ötüm, boptu. Aş beğenmeyen pulga siz kembağı alıp gitmeyiz. Karıştırıp bayıp gitmeyiz odan ha? Lekin sizning yo'lingiz texim o'chib ketdi. Ash birni olamagan o'rniga 10 ni, 100 ni, 1000 ni olib ketsiz. Hadan. Bo'pti. Ash ishlarni ashula assasan qastallik bilan qiladi. Masalan, endi faqat amal yo'q, rasiya to'rishlimi deya olmasa, mashinadan tushib qilib, taksi ketib qolgan holatda, to'rni to'liq soma qilib bulanmay turib, balkim to'r uzilib qilib pulni etib bulanmaydiganlarmi uchraydi. Bundaqlarmi bor? Chunki shu bizden ki alqa ma 5-nji salonumuzga budjet inkaslan bek chiqib kelgan emasmi shu xil shakldagi pulni to'layamagan, pulni bermagan yoki bermay chiqib qoptiq, unutib ketib qoptiq yoki ma pul mangmay qoptiq. Asho bir anglayotganmiz berib-tay deb turib izlab so'rab izderkini qilib turib qiyotganlarmi bor. Lekin ma xil shaklda pulni bermay chiqib ketganlarmi bor-da endi. Shunga siz endi mana to'la qo'ydingiz. Mushni anglagadim, yey, sat turdigan jumo deb bilib olgan bo'lishi aniq. Әмді маяқыға, сіз әмді бүгін мұшу. Әсіліп деп өйті сізге бұл не? Әуей, айқыным, өзіңіздің асыраған саламет бұлың, ішкі көзіңіз, ішкі қолыңыз тоқтымай әркетініп азыр мұшу, бүтін мұш компьютерлағаны башқұрватсыз. Шоумен бәтчіқ кәқіп чарчатмай, демекте мұ, ә? Сәр бұл бұл. Адили?
2: Яқшы
0: тұрып сіз?
2: Ma nurlar çoğu tarihinin ağzı diyen, ma etkak yakışıya kısım. Bir çoğukenden gülap kısım, yukap kısım. Bir tepkak kısım olup kalsın. Bir kadak koysam kısım. Çok rahmet eydi bu.
0: U çoğukenden bulap kısım hem de altın bulap kısım iki nakanda bulap gidiyo. Hem de bir Adilka, obdan da beğenmediniz bu uçuruna. Kim bile alakalı şu da? Birəsi qobi bulab kitib baldım dəb mə qo uçur bir paxmı da mən bayam işləgəndən yaqı. Ətdəgəndən birisi bu xil uçur kəldim kəmidim ki dəb mən sürüşdürsün qıpaqsam bu xil uçurum kəmigən çıqı ba. Ləkən biz tola paqıl yenə. Ə, bulab kitib baqalı ba mı? Ba mı dəb bir tola paqılı mı? Dövlət yolu 315-ci liniyə yingşəydən qaşqaya qarab manqan liniyə. Maşin köpleken tosuluş yok dedi. Van yö, çı, çoğu, çoğu, bu disimlik dostumuz. Kaşkaşar birinci otur mektepten aldı yol koş liniye de ravan dedi dostlar. Hem de muşu pırsattan nemin asker tıp koşun doğru körü atımız diken de aldı kaini hem de okuş başladı, başlaydı, başlamakçı. Şuna mı? Bulup mu? Ata hem de umumcilik asasen okuş başlandı. Ata bu samış atanla hem de man netçe ayballa degen ilaq bek keş uxlab et degen de kiyin kupup bulanın ki ma o aram iliş tertibi adetleri üzgürek etti almış kettemez mi? Şu an belki şu yakın kabir neç günde belki bu tertibke nurgun atanla çöygen buluş mümkün yenilam aşu tatildeki aşu yitip kupuş şu vakit tertibi bu iç ütuvat kallanı mı yok digilunmaydı. Şu an ballanın ki teyarlı kılışkı tekişik nes gereklerini teyarlı bir eyli. Ete bu ise adetki vaktin bir 10-15 minut

0: Merhaba,
1: Hmm.
0: merhaba.
1: Hmm.
0: Kızılpirada
1: Yeni buldu, rahmet. Ma tez sürat yolda yük avtomobilen mağa vaqtta uzun davangı çıkıp boğucu alıqta maşinin sürati amalsız 60'tan tüvəlləb ketidigen bundaq vaqtta ceza uçuramdıq yaxmı? Uzun davangı çıkıp boğucu aralıqta. Pek uzun vakit bunda mu bu maslak gerek. Demek siz aç yük avtomobil bilen yan mı yan mangan ehval demek mi? Adette bunun gibi pek onda pek alay ceza bu mayıda çünkü siz kastelik yok de. Tetpikin de pişimeyi evetken ningmen rahmet. Kudretcan ya bunun için sizin devletlik birinci derecelik münevver er. Küyümcan er Kudretcan değil.
2: Buna da mı çıdıp gittim ayol. İşte. Barolun anlaştığına ne de peyzimi
1: Peyzge bir hıl. Elgi bir. Nemeler çöp kağın. Bak, ayak giyme yol. Yalan ayak mangan değil. Rolken bu. Ha, onun için Sanfango Şimal Yoli Unzaot'tan 12. oturgu mangalın yedi maşallah. Bak köp karış taraf ravan dedi. Şükran. Rahmet. Yaxşım siz sorap baksam 1-2 yaşlıq balını apsi yandaki orunduqda maşinin yandaki orunduqda tutup oltursa bulamdu dedi. Bulmaydı. Rıslat hanım. Bulmaydı. 1-2 yaşlıq bal degen xil çoğup qalgan xil loq qolgu çıqıdıgan bala. 1-2 yaşlıq balının məxsus balala orunduqı ba. Məxsus balala orunduqı səpləp minişinizin tavsiye qılımız. Bu əlbəttə balınızın hayati bexatəlik üçün. Bu en doğru talaşınız buldu. Balanızdan sağlam üsüp yetilişi üçün, hayati bir xatarlık üçün balıla orunduqını səplisiniz. Balının boy turqi nəq düşüdü. Anadikin ma o bir xatarlık tasması ba, bəldin, anadikin ma o mördün digendek de. Şuna çoxum aşı orunduq səpləb. Min inşallah tavsiye qılımız aldı da tutup oturup min işqa bombaydı. Radyonun aldıdın bir tane pul kap yakışmışsız Hunze'de. Gülce şehir Dabaza rayonunun aldıdın bir tane pul kap çok. Tepi aldığım içi de iki tane bank kartısı. 700 yuan nak pul bayken şuna hazır mı şu hoşal keyfiyatımı katıp şatlığı gider ya digen nakşını. Gülcülük eksansız portmal tipi olup ne mi hoşu gettiniz? 700 koyup pulunu kışlı aldıgan buldum depme. Hey, siz xəşləməyisiz cümə bunu çoxum. İkisi gibi yerdiğim buldum, yaxşı kıldığım buldum da hoş buluşunuz ümit kılım cümə. Kudret.
3: Hoy da, ne kudrete? Maket ayalım olgan bulsa hoş etse bu gitti. Yani yine toykan ikinci adı ama hiçbir şey kalkmayı kaçık vaxtla bu gitti. Yani benim ayalım basın ensara kalkıyam hocam. Maşınlarını yetenmete çekim sıkıntı neyli maşı adam dikip kalamı da. Ne alakası yaptın mı? Balıcık, o tokuşan işçilerin kendine kredi kayardın mı? Balıcık. Bir haddenlik için. Bırak bak, şu olsa adır pekil versen. Onu hoş oldum ben de şu adı sen oranı.
1: He, bana mişindak, inak, itibak, muhabbetlik ütünla, yakşı ütünla. Ve ayalın çıkan çağdı mı? Hede, ayalın bitti, da koyun. Uçağdı mı sizin yeni bir kökü kütemem de koyun. Xotan şehir birinci körükte maşalı biraz köp dedi ablat Xotan taksiye rahmet. Yuyu bitip dedi. Ningmin nim buldu? Ningmin? Limon. Limon ismik dostumuz. Güldün güzel aram aldı mı bugün? Dep. Etigen işlemedi mi? Etige radyo anlamadın mı? Etige radyo anlığan bulsanla çıkmağın bulsa şu aram aptu dep düşünsek buldum. Kaplan.
4: Hamza yaşına makaydırında taşınasın, alçıya yakarak sana saydım kalsın çırağa ha. Öçerette de 100 maşını var, 100 maşını.
1: Ne mançı maşını? Tor taksi vuvu sen deydu. Ben hazır meydan uçudun çıkıp sayılığı düştüm. Yen kualiğinin uzunluğu kegende sayılığı bir veka boptu. Şimal yönlüş, ravanken deydu. Tor taksi vuvu senin uçuru ya. Hem sen devamlı uçurladın bir

Onda xosa anlıqıcıla yolladın davamlı uçur beyranlar. Çünkü keşke katlaşan yukarı pahalı vaxtı bol demez mi? Köp kısım yol bileklerde yolla tosuludu, enik tosuludu. Şu yol bileklerde uçur bəsanla uçur onlarının kıymeti karamanla ihtiyacıq dostlarımız paydalansın. Şu uçurunu anlap liniyelerini özgertip mənzilige vaxtı deyitip basa mana bu sizden tökpünüz.

0: Yer belgesi orundan öy setibli şiametnin şerbi. Bir feri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetinin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitdeleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlık turalğısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinni bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəllə. Versal sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabat binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Göhal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Bebasta anlıkalı batkan Yollarınızdı biz Emrah programımızı

0: Xotin birinchi ko'rik qo'shilinida mashinalar sal ko'p to'silish badaydi. Nijat taksi rahmat. Xungsan tarafda mashinalar bir oz ko'p, lekin bak alay to'silish yo'q deydi. Abuduning uchuri. Qani ovozli uchurlardan qaplan.
1: Hamzama Aydirim degan shahar chaqirib qanday yana shiravon kino to'silishi.
0: Bo'ldi. Mehmet taksi.
1: Salom, salom. Tezroq ketib. Ma yetimniki alg'ola uzoq.
0: Bo'ldi. Seni saqlayman degan do'stimiz. Anglayman buduq. Sen uchun jig'layman. Hey, bek varan uchurum. Nur.
2: Rezete tetrese çile yıl her biri. Vahvi köyüklü olsa daha bazı akarak manga yoruşma için. Bek köy her tutuş var.
0: Buldu. Köptün köp rahmet. Ha, yen damlıq uçurladın, damlıq donda hazır maşallah köp deyən uçurun tapşırıp aldıq. Ha? Biz tapşırıp alğan ən yeni yol uçurları qarısaq, Çanfango Şimal yolu, Çentangcan yolu dün, Mau Yaşan otur yolu Şimaldın canıbqa tosuluş eğirke. Beijing otur yolu yeni Xınan şarkı yolu dün, Qashqar şarkı yolu canıbdın Şimalga tosuluş xeyl obdalı badosla. Onun başqa yunşun kutsu, yani Dung Arxuan'dan şahı otur yoluğa şarıqtın qaribke tosuluş bakke. Hangzhou şarkı kutsu dumu tosuluş ba, yani Changchun otur yoludan Beijing otur yoluğa şarıqtın qaribke tosuluş ba. Jingyinglu dın Minhua kutsu, Şimaldın canıbqa tosuluş obdalı ba. Sanfango Şimali yolu, yani Yashan otur yoludan Çentangcan yolu. Janub Shimal liniyasida to'silish ba. Onundan boshqa mavu Shishan Kaoja kirish eg'zidan boshlab mavu Shishan yo'lig'icha sharqdan g'arbga to'silish eg'irga. Onundan boshqa Wuxing Beilu qo'shimcha yo'l, Wuxing Nanlu, Wenchuan Xilu liniyasi, ya'ni janubdan shimalga to'silish ba. Beijing o'tir yo'lidan to'silish ba, do'stlar. Beijing o'tir yo'li, ya'ni Qashqa sharq yo'lidan Xinan Dunglu. Demak, Janubdan shimol, shimoldan janub qo'shilinida to'silish ba degan gapda. Tayvan shimol yo'lini Xibey g'arbiy yo'lidan Yingbinglu, janubdan shimol liniyasida optala to'silish ba. Mana hozir biz qarsaqmish qilib qizil holat o'kitibdi-da. Shishanko jada yurish bek ostikan mana. Juyan tarafla yo'llar avan ekan. Rahmat. Onundan keyin Xujashdan oldida shu mashinalar ko'payam degandek. Xo'sh, uchurlarni ham bir yangilab baxtuq, yangilasak. Rivoyat chishba. Bo'ldi. Undan so'ng anglovchilarimizning ko'ngil aramiga chiroyli naqshlardan taqdim etgimiz kelyapti. Naqshini anglagach do'stlarimiz yaxshi kayfiyatlarda mangsa deb o'ylagan edik. Hamsa. Agar anglashni xohlaydigan chiroyli yaxshi naqshlaringiz bo'lsa, do'stlar, qaldirib qo'ysanglar bo'ladi-da.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna.
0: Mandık hemse.
1: Mandık.
2: Dadu, Abdumobil'in tüylükini bir içip vere. Sınırım ile mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada. Akan bilen bicam turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy, meyli bir içip verin ha, birden sergidep meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay, içip verin ha.
0: Meylemse.

0: Ang büyük vazipsin tamamlap. Mana öyü manıp da suyumluk ayağını ile mana büyük vazipsi bade. Ha, bayam davat değil mi şu ayalımla yu ağlım mandım yolda tosulup kaldım da fışır beygen emez mi? Dikken yani, yu öydün çıkça demiş ki Hemi degen jugurup şunda peyz okşu değil bu kımırım. Şu pilt koyup çıktım. Yine ayalım ip kilepmiş. Açık çüçük su kaç it bemekçiymiş. Su kaç degen üzüp taşlaydıgan bulsam. Yey yey. Şıkılıp. Şu öğünün bütün işlerini kılıpmış. Ayalım iş koymayma karana de. Demiş. Bütün öğüt gigepnin hemen bizim deplü etken. Dövletlik birinci derecelik münevver er. Mangıç toz almadınız mı? Yani azırak toz algan bulsunuz. A, keşti. Keştirek etken bulsunuz. Yok kaç tekim yakış oldan sana de. Özal.
1: Hede bir kat kışlığına de. Arama gayısı, sarısını gayısı de de. Bir küçük kuvvetle, madarlı ata olsun ha.
0: Oy rahmet.
1: İçkert yetmem ki.
0: Rahmet.
1: Yolu sır bir yitim akı olsan bu son bıza tarafından gayını satsın burada hazırak de. Karışın üstüne hazırak de. Bir kusun kalıta yok buna da.
0: Çıkılıp pek küyüm çağırmış anlıkçılarımız abi. Etiyek dema vakantınız ede dimidinle de. Bak kıs kışlap kaldınız, doğumluk ulap işlen cümü ede, demiginin lan hoş bu adı mı? He, bana mihmanlarım tamlardan çıkıp, ürümcü vokzalgı mandık, yolları ravan edilen boşu Yakup canına. Şemşeni çögüleydiğen işkılıp cahide pekat durmaydı. Bir yılda 12 ay olsaymış, 12 ayda 12 yemez, 24-36 yerlerde yürüdüğen lan boşu Yakup canına. Mana hazır Ürümçide mihmanlarım. Nenin gibi yakışı gibi var, ne danlık, ne tamak okşaydı. Bütün şu aziz mihmanlarını apırdı. Mihmanlarımdan çıkıp da hazır. Bunda başta yakışı yerle. İyi, bunda yakışı yerle ne adı badıp? Bakaya meyze cece, muna mı şu kudretçen mi şu devletlik birincilik yakışı ergo muna. Baya şey dedikmiş, deyir izlerini, yağmur yağam dike edip soru atıdı. Neymiş oldu, maşin yüzyam tanısam, yağma, öğünün deyir izlerini iyi tüttettim. Deyir izlerini sürtüp bulupmuş, kırkatlarını cüyüpmüş, dizmal sep, peyizi peçet, öğün tazlı bitipmiş, hemi yoğurup koyup, peltik koyup, suyu kaşık değerli koyup çıktım, digen. Bakay meyze cici. Yakşarlı. Balla kentiden adam ilip, Xerida ilip değil, ha? Xerida ilip, muşu... Sanfango geldim yollar avan dedi tüyü günün uçuruyor. Pek işlemsiz, fakat işme, işten düşmeye vatsız. Harmaydıgan bir riyaset sizin. Ben tuluk işten düşür etmek için mesela. Anda olsa muşu digen gibi onlar üçün men naet yakış uçurdum rızla getküz bana. Şincan boyunca tuncu Qilinlash xarakterlik yurak muskuli kesili maxsus kesalliklar ambulatoriyasi 8 ayning 28 kuni Abdunum rayonli xalq doktorxonasida ta'sis qilindi. Qilinlash xarakterlik yurak muskuli kesili irsiyat xarakterlik yurak qon tomir kesili bo'lib, bu kesallikning yushurunchanligi kuchlik. Kesallik qo'zg'olish xatarlik irsiyat qoladi. U yosh o'tirganlarning yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketishini keltirib chiqaradigan asosliq sabablarning biri. Adamın yüreği kan bilen təminləyidigan öyğü oxşaydı. Bu kisəlgə qırıbda boğandın kiyin, yürek muskul divari binormal qilinlap, yüreknin kan bilen təminləniş yolunu qısıbilib, yüreknin kan bilen təminlənişi tosalığı oxşurdudu. Şu səbəblik, bədənli kan bilen təminləş yeterlik bulmaslıq əhvalı kep çıxıb, kisəllədə məydis çin qılış, mağdursuzlanış, yüreki iğiş, dimi sıqılış qatarlıq kisəllik alamətleri payda buludu. Kisəllik əhvalı iğirlaşqanda yürek zayıflaşış, toyuqsuz ölüp gitişke sebep oldu. Abdunum rayonu halık doktorhanesi yürek ve umumi kan tomur tibbi diagnoz koyuş davalaş merkezi yürek içki kesellikler bölümünün muavin müdiri Pınhuy. Mekhsus kesellikler ambulatoriyası tesis kılgandın kiyin doktorhanının yürek muskuli kesellikleriga alaydı diagnoz koyuş davalaştaki memleketlik ülgü merkezi Şinşuhua Şah Turgi tayınıp, Şincan boyunca birlik kegen kılılaş karakterlik yürek muskulu kesilge kılıplaşkan diagnoz koyuş, davalı sistemizin berpa kılıdıqalıqını tonuşturup bunda dedi. Nöbette vilayetlik oblaslık doktorhanalarının kemtüklükü asaslıqı diagnoz koyuş davalaş texniki iktidardı boğaşka biz aldı bilen dəlcaydı tasqap tekşürüp, asasi katlamda bu kıl kesillerini

dastlabki mezgilde periklendirip, koş yönlüşlük yötkep diagnoz koyuş yolunu etip, xatırı yukarı gumanlık keseliklerini vaxtıda yukarı yötkep diagnoz koyup, ulanı baldurak kalıplaşkan davalanış imkanetine iyi kılımız. Yeni tipteki nişanlılık tizginlügücü doğrunun kilinkide tasdiqlanib qo'llanishiga agishib, qilillash xarakterlik yurak muskuli kesiligi diagnoz qo'yish davolashdek muhim texnikada bo'sish hosil qilindi. Yangi tipdagi dora yurak to'silishini bevosita unumlik yenikletib, kasallarning kelinkilik kasallik alomatlarini yaxshilaydigan bo'lib, diagnoz qo'yish davolashning bexatarligi va unumdorligi ko'rinarlik o'sdi. Abdunum Raylı Xalık Doktorxanısı Partiya Komitetinin əzası Muavin Doktorxanı başlığı Shi Yung Tao mundaq dedi. Bu qıtımqı türünü əminləşdürüşdə dəl bu texnikalarını sistemlaşqan diagnoz qoyuş, davalaş iqtidarıqa aylandırıb, bütün Şincanı qaplıqan qılıplaşqan yürək muskul kesiligi diagnoz qoyuş, davalaş tori bərpa qılıb, hər millət amısını Öyüge yıkın çaydılam, dövlet içindeki ilgar seviyeye getken ala süpetlik diagnoz koyuş davalaş tekniksiga eriştürüşünü məqsəd kıldıq.

0: Ухнун үстүд азыраак тосууда шүппай кетчү. Яна мышу Ханжоу шаркы жолу э тосулупту. Ондон кийин мабу Шанша ха Лижачоодун Дунгархуанга буядым тосулу шүппай кен. Яна мышу баямкы көрүк чыккандан башлап лам анда жүрүсө астыке Şümüş körük çıkış, çüş liniyasının azıraq sebep oxşaydı. Daha ben qayıt kip, daha ben qarapa qaylı, xalq doktorun xasının aldı da səl pəl tosuluş bakıya dostla. Onun ikin arda uça o tarafta mı tosuluş bakken, təcrübə otur məktəbinin aldı da az bas tosuluş bakken, onun ikin cungi doktor xasının aldı da az bas tosuluş bakken, bula şu qızıl çırağının səbəbi dəb oyluduq. Onun başqa, Anıballa doktor xasının aldı da azıraq tosuluş bakken, Tengi dağının aldı da azıraq tosuluş bakken, bugün mağı minciye tarifle yollara avanken. Anıballa doktor xasının aldı tosuluş bakken, onun için şu Ardaçao körüknün astı adıl dasanın aldı. Pekuladı, maşallah. Təcrübə otur mektəbinin aldı da koş liniye, misal ağırlıq saxlanğan alatta koş liniye de Maşallah bir az köpken dostlar önümlük paylansanlar. Onun başka Canfangu Beylu, Çentangcang yolu, Yaşan Oturu yolu, Tosuluş, Xilop'dan baba. Çiğcang yuvar tarafla hazır yollar avan ki. Maşin köp, lakin bak alayda Tosuluş yok. Çiğcang yuvar tarafla da yollar xilir avan. Beijing Beylu, yani mavu Veysan yoludun Kaşka şarkı yolu, Şimaldın canıpka tosuluş bakı. Mavu Tayyuan Şimal yoludu içilipti dostlar, yolla içilipti. Yani mavu Hıbi şarkı yoludu, Gharbi yoludun Yingbinlu bayam azıraq tosuluş bakı. Azır bu yolla içilipti. Dostlar önümlük paylansanlar. Hani kegen uçurlarını yenilip, yani dostlar, anlık uçurumuzun uçurlarıdın yetküzümüz. Мен қылалайдыған іш болған болса, білі ішлішіп береке мә, жапа чектіңіз, әді бахар ямғыры, рахмет. Баштын ақыр аңлыдым жүмі әді, үшчіріп әмеген білі, мен ба, яқтырып аңлыдым, дәйді сәвей болды. Әхәт жаң ба.
1: Өрім әкші бұрда сәдавамлық жоқ сәвірі. Бағыда қызы тұрақтан, көріпнің асты итіпақ көлемісі, бізәл қашташ қылшы қытты жолдар ала, қарыстырып машинақ тәргер.
0: Яны бір үшчірі.
1: Өрім әкші бұрда сәдавамлық жоқ сәвірі. Altın bak sol tarafından yedin körüp, yedin görsün tabaza açış, tabaza kıstırak tezeleri var.
0: Buldu. Nur.
2: Zulhar bir tep Fukan kutsu koşuyorlusu maşında sev kökleri.
0: Fukan kutsu.
2: Zulhar bir...
0: Xotan merhaba yolu, Gizdikhan'ın aldıdın Gülbaqı menişte maşılla bekçi, tosuluş bağdaydı Nijat taksiye, rahmet. Zhuyen... Нан тосулушнын себеби удулуга маву вуе гончан ичилипту. Пиадла адамлар бекчикке кошны еде машин токтубага айкбал бакем. Йиң ичилган болгачка адамлар бек көпке şu себептен тосулуш бакен чубуен тарапла дейди. Булда Арафат яхшы. Учур байдыңыз рахмат учурыңызга. Яна учурлардын бири яңылсак Ахат Жанба.
1: Бир бек шогурдуса жол хабары. Şahova canıyla güzel kaçıp kısırağının aldı da yanı vatil kısırağı çek yolu açar sen her iş geniş ravan.
0: Oldu. Lan bu ışığa yakmayıp geldiniz. Oy da bazadın bir demde içilip duyuyor he? Mınıp hazır. Öykhan'da git bakın dektör siz. Yine uçurladı, mema anlattı, mema uçur beğenmeyken bile cümü hede deydu. Cemile, yudun Cemile buludu. Cençang'dan ürün edimiz mi anlavi tuttu bana. Onun için kiyin, işte bak yolu da maşallah bir az köptü gen uçurunu tapşırıp aldık. Hem de mavu Tianjin Beylu, Beijing Beylu, Karşı Donglu bu tarafla hazır yollar havalışıptı dostlar. Şunu da rahat ona yollar içilip olptu. Bu yolla içilip olptu. Onun için mi şu Dunarxuan'dan mavu şahı oturu yoluğa. Mağanda yine okşaşlam şu tosuluş bağlı etken. Tığın iyi ilay degen dostumuz. Ben uçur yollasam koymay degen sil deydu.
3: Gayle oyamaz. Gözüm ben de sakın. 15 yıl daha adam çıkardım.
0: Bana. Mışı uçurunuzda hıcıl olmayı sordunuz bir. Koymadınla de. Bana bugün gitti. Mavu keşlik programı emez. Бүгінгі тәбә, мүші, бүгін емес, 30 күннің яқы әбәткен мүші мүші үшчіруңызге. Ауазлық.

0: Ondan keyin uçurumunu koymayı dikensizler diken xitağınız geldi. Uçurumla kez körümüz dostlar. Şu an ne yedik yaxşı bəsənla. Ha? Pəşinci başlangıçının aldığı yollar avan deydi rəhmət.
1: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir feri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianşan restisi 514 yürüş yaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çinikş üyde terlikide çinikseniz. Siyapet salıda dost buraydarlarınızı kütüvalsınız bulundu. Tianşan'daki katlı cemiyetinin hacametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan Tavpulada 5. evlat öyle yapar. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Faydalanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-16
0: Anlıqcı dostlarımın programımızdan ahırkı minutlarda Ürümçi şehrinin kəlgüsü 70 kisatlı kavarayı Qarapaqaylı hem de ətta normal hizmet başlandı ügün işlem tətillerimi tügəyip mına o maqbalarımız mektepke barıdu. Şu an dostlarımız adetki vaqtın 15 minut çokumlu kötü çokum. 15 minut bururaq hiç olmasa burunqa vaqtın bir 10 minut 15 minut bururaq öydün çıkışınlarını tavsiye kılımız. Tiyarlıqlarını puhtı kılıp Allah'ın adet diyen koptur bir yaqtın çeyin işgüzü bir yaqtın o kani bu kani dep talaşta atışıp qasa ballım keçikip özanlım keçikip könülsüzüp qamaylı. İşinin bir səhərdən dəbdikə, oxuş başlanğan tuncu gündün başlayıp dostlarımız naydı, puxtı qadam bilən, yaxşı arzu, ümitlə bilən işlərini könüllük başlasanla, tosul qapı yaram bulmasanla, ciddiyiləşməsanla, sürkülüş bulmasa, degen ümidimiz bak. Xoş, bugün 2026-cı ili 8-ci ayının 30-cu günü yekşənbə. Bugün gündüzdün keçi gecə hava uçuq temperatura 20-dən 35 ilisiyə qradus qıca. Әтті күндізден кетегіде хауа ұчық температура 21-дің 33 селесия градус күте. Бірінші сіла, 9-ның айының бірінші күні күндізден кетегіде хауа бұлытлық температура 18-дің 27 градус болу деген. Сәлпіл салқын болу деген. Аварай өзгірушегі аса сән достырмыз. Шипалеттіңлан, яқшы орылаштырыңла, мәнзіліңлайғы бейхаттары етіп бағайсыла. Риясетчі достыңла, құндыз айтырды. Хайры хош, аман болыңла.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşı mısıla? Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 30. günü. Yakşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçiden əti kündüzgece İli Deryası Vadisi'nin cənubi ve şərqi, Bordala Oblastı'nın qərbi, Şimali Şincanın şimali, Xotan Vilayetinin cənubidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun Oblastı'ndaki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azraq yamğur. İli Deryası Vadisi'ndaki Tağlıq rayon, Tarbağatay Vilayetinin cənubidiki Tağlıq rayon, Altay Vilayetinin şimalidiki Tağlıq rayonunun qısmən rayonları da otur hal yaki qatlıq yamğur yağıdı. Cənubi Şincan uymalıqı Şərqi Şincanda 5 bal ətrapıda qıypaş şərq şamlı çıxıdı. Qısmən rayonlarda oxşumğan dərəcdə qum boranlıq avara yekuyurludu. İli Deryası Vadisi'nin qərbi Tian Shan'ın şimali etki Cənubi Şincan uymalıqı Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonları da 35 Celsiya gradusdan aşıdığan yuqarı temperaturlıq avara yekuyurludu. Turpan şehri, Kumul şehrinin kısmen cayları da temperatura 40 Celsiya gradustan aşıdı. Şincan'ın başka rayonlarda asasen hava uçuk ya ki bulutluk buludu. Şamal küçü anca zor bulmaydı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzü geçe hava uçuk buludu. Tövən temperatura 22 Celsiya gradus, yukarı temperatura 33 Celsiya gradus buludu.
2: Emdi bu kitimki programımızdan asasi məzmullarını tanıştırımız.
1: Avtonom rayon şehir yenilash xizmetini şaraiti qarab alıq sürüp yaşaşqa, kesip bilen şugullanışqa bab keledigan zamanıvi xalq şehrinin, xalq turmuşu baxt saadetinin yeni yögüm resmini bizliksiz sızıp çıkmaqta.
2: Avtonom rayondaki pen tadqiqat xadimleri uzun yıl izlenip, texnika qiyin ötkiliga hujum qilib, şorliq yerde kök seyğizni muvaffaqiyatlik yetiştirdi.
1: Ürümçi şehri kök asmanını qoğdayış cengi boyuca köptürlük məxsus hərəkətini qanat yaydırıb, oldunki yarım yılda muhit hava süpütini muqum yaxşıl nışqı yüzləndirdi.
2: Cancun Miao Nom tömür yolunun köpəytib yasalğan ikinci liniya quruluşdaki 10 min tonnalıq növətçi poyizni kütüveliş, yolğı seliş iqtidarını hazırlığan tuncu vokzal rəsmi yürüştürüldü.
1: Avtonom rayonunun köplügen caylarındaki kütüphanılar, ammavi medeniyet mülazımeti təminatının dərəcəsini sicili östürüp, universal medeniyet istiqamı bərpa qıldı.
2: Dövlət işindeki uzun liniyelik sayahat sicil canlanıp, Şincan alkışlanan mənzilgah tizimliki de muqim birinci orunda durdu. MD xəbərlər anala.
1: Hazır, yeni idiya arqılıq yeni musafiqə yetekçilik qılaylı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız kameri. Şehir, zamanı yolaştırış kuruluşunun mühim vasitesi. Halkının bəxtlik turmuşunun mühim boşluğu. Baş Şuji Xi Jinping, şehir yenilaştaki türlü hizmetlerini çoğur inçke puhtu işlep, amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, beyxatarlık duyğusunu üzüleksiz küçeytiş kerek deyip görsetti. Şincan, şehir yenilaştaki türlü hizmetlerini şaraitiği qarab alğı sürüp, yaşaşqa, kesip bilen şuğullanışqı bab keledigan zamanıvi xalq şehrinin xalq turmuşu bəxt saadetinin yeni yögümü rəsmini üzüleksiz sızıp çıkmaqta. Hazır sayahatçılık besik mezgeli. Ürümçi şehrinin Tian Shan rayonundaki Şincan milletle koçista sayahatçı naiti köp. Köp yıl cimcitliği çökken konu koç rayonu inçki özgertiligenden kiyin yepyeni tüske kirip fotosuret əvəzkarlarının mənziri tartış noktasına aylandı. Fotosuret əvəzkarı Min Yue Chiang mundaq dedi. Şincan milletler köçüsü özgertiligenden kiyin bazı içilgan Wang Hong aşkanıla daka kılıç sennet noktaları icadiyetimizge kolaylık yarattı. Şincan milletler köçüsü 2001 yılı seylengan. Özgertişten ilgiri köçü rayonunun əsliyası kona yürüşlik funksiyası kalaq yedi.

2025 yıl 9 ayda bu yerden işçi ve sırtı sistemlik yenilendi. Enenevi koçla remont kılındı. Su çıkırış yolu, evrez yolu yenilendi. Gayri maddi medeniyet mirası, kol hüneri boyumu yasaş, halk örüp adetini namayan kılış katarlık, kesip ağlatı kir güzeldi. Ürümçari Tianşan rayonluk kuruluşunu Universal Başkuruş Mülazmet Merkezi'nin muavun müdiri Shin Changhao mundaq dedi. Xalqqa qulaylik yurishlik asliyalarni mas qadamda mukammallashtirdik. Savdogarlarning tijorati va atrofdagi ommaning kundalik turmush ehtiyojiga teng ahamiyat berdik. O'zgartish davomida madaniyat sayohatchilik kasb faoliyati yo'lga qo'yilib va mehmon saroyi ochilib, bekor turgan binoni jallandirishning yangi yo'li ochildi. Şinjan Garbi Rayun Yintayi Kuruluş Kuroyi, Şinjan Milletler Koçisi Şehir Yenilaş, Bikar Turgan Binani Callandırış Türü'nün mesulü Kutluk Toğlu Mundak dedi. İşkinci kabetinin üstündeki kabetlerde 580 netçi yatak, 1100'den artık karavat ve 5 mihman sarayı içip Ardoço Rayununun sayacı kütüviliş iktidarını aşırdık. Şinjan Milletler Koçisi Türü'nün ticaretki mesul hadimi Lu Yunisha kiyinki kademdeki terakya doğrusu da tohtılıp mıdak dedi. Çoğun pazarının soğudu kesip ağlıtı bilen maslaşıp, xeridarla ötüşüp duruşunu şıkaşırıp, Cenobu meydanını addi sırtkı sorundun Milletler Koçisi'nin xeridar toplanış, tarıkılış tügünüge, şehir ağlısı sayacıyla dem alıdığan, daha kakladığan yeni orunuğa aylandırımız. Ürümçi şehri bu yıl şehir yenilaş noktalık türden 60'ını yol koyup, koğdaş varıslı kılış, süpütünü östürüp özgertiş, çekip seriştin ibaret üşkül usulunu kullanıp, şehrinin boşluğunu elalaştırış, funksiyasını mükemmelleştiriş, medeniyet tomurunu davamlaştırışkı türtükü bulup, şehrinin oltraklışı süpütünü, umum yüzlük östürüşünü planladı. Konu Koçu rayonunu canlandırış, şehir terakiyatının esli hareketlendirgüç küçünü kozgattı değilse, mahalle amavi mülazımetini girerleştiriş, halkının vaxt saadet asasını puhtılıdı değişke buludu. Kaşkar şehri, halk şehri ideyasını yitek çıkılıp, konu olturak rayonlarını küçük dairde özgertiş, mahalle mülazımetini çoğun yükseldirişini mukum algı sürüp, hemme yaştikilerin maskeledigan yaşaşka, kesip bilen şuğullanışkı bab keledigan, vaxtlik yurt makanını köngül koyup berpa kıldı. Kaşkar şehri, Şerqi Köylü Koçu Başkarımısı, Şin Şin Tokumuçılık Zavutu Mahallesi'nin partiye azaları amma mulazimet merkezde yepyeni üçkabetlik mulazimet binası azade yoruk bulup, erkaysi yaştikilerge maskeledigan funksiya boyuca kabetlerge bölüp uğurlaştırıldı. Birinci kabeti yaşanğalla gızalınış ve asasi kiselliklerini körüstüş rayonu. İkinci kabeti avalılık bekiş, penni umumlaştırış, medeniyet tenterbiye mulazimet rayonu. Üçüncü kabiti texniki maharet ögütüş, iş kurulışkı yardım biriş, yöleş ve mahalle işlerini kengişiş rayonu kılındı. Her millet amısı mahallesiyle kolaylık, yıkışlık amavi mulazimetten behrimen boldı. Ahale Nicat İmin etraptik özgürüşlerini yıskaldı. O mındak dedi. Yaşanğalla bu yerde tamak yedi o aramalıdı. Biz bu balılarını elip kelip kitap okuyumuz, aramalımız. Kaşkar şehri Şarkı Köl Koçu Başkarımısı Şin Şin Tokumuçılık Zavutu Mahallesi Partiye Başyaçekisinin şücesi Mafu Cün mundak dedi. Mahallenin mulazmet ve yürüyüşlük esliyacatiki kemtüklükünü toluklap ahallarının ihtiyacını mahalledilla kandırdık. Hazırgıça Kaşkar şehri 407'de konu olturak rayonunu özgertip 120'ye yakın aileyi nefret gözdi. Kaşkar Şehirlik Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluş İdarisi, Noktuluk Turu Kuruluşu Merkezinin kadriyi Şı Çavup Cın mındak dedi. Yakşılaş kuruluşunu tamamlap, tek şürüp ötküzü bilişini sıcıl yakşı tutup, Olturak rayonlarının başkuruşunun uzak ünümlük mekanizmi berpa kılıp, konu Olturak rayonlarının süpütünü her taraflı müstürümüz.
Шинжаң бу ел яхшы өй курылышны алгы сүрештен, шәһәр базарлардагы көн ултырак районларны үзгәртишке сиҗил түрткү булышкыча, мөкәммәл мәхәллә мохите барпа кылыштен, көн көчә районы, көн завод районыны үзгәртишкече булган җарыянда

0: sanayileştirişke süni akıl arkalık kuvvet koşup kesipnin tipini yeşil töven karbonluk kılıp özgertişke türtkü bolişi. Dikkatini halk durmuşa merkezleştirip, terakkiyatını ilgere sürüp, yezi iyilikki yeza, dehkallar hizmetini hakiki yakşı tutup, tekmu köp amının kirimini köpeytip beyişiğe türtkü bolişi. Toğra siyasi netice karşını turguzuş ve emelde köristiş ögünüş terbiyesine birleştirip, merkezinin küzetişi, iktisadi teptişliki, ekologiyelik muhit koğdaş nazaretçiliki de kayıtma inkas kılıngan meselelerini tüzetiş hizmetini puhta yakşı işlep, mesuliyetini zimmigi ilişini küçeytip, bihaterlik töven çekini puhta saklap, bihater işlep çıkırış katarlıq noktalıq sahelerde, xevip xeter, yoşurun xevipnin küçep aldını ilip ve onu tüketip, yakşı terakkiyat muhiti yaratışı gerek.
1: Stansımız haberi. Şincan'daki pen tetkikat kadımları uzun yıl izlenip, tekniki kıyın ötkülüge hocam kılıp, şorluk yerde kök seğizini muvaffakiyetlik yetiştirdi. Hem de yavu uruk plazm baylıkını birbirle tallaştın, sanayileştirip kauçuk ayrışkışı bulgan, bütün zencirde bösteş hasıl kaldı. Hazır kök seğiz yığış mezgeli gekerdi. Aptanım Raylık Yezgilik Fenler Akademiyası'nın Ürümçü Nayas'taki kök seğiz tecrübe vasıta 60 mo yerdeki kök seğiz yığılgandan kiyin kauçuk ayrış üçün işlep çıkırış liniyasiye yetküzle vatattı. Aptanım Raylık Yezgilik Fenler Akademiyası Ziraat Tatkikat Orni kök seğiz temi grupsinin azası Wang Weiping muhbiri gımındak dedi. Kök seğiz östürüşte bultırıkı bir yopukta töt kurdun hazır bir yopukta ol tukur östürüş endisiye özgerttik. Bu yıl küzlük terilgıda kök seğiz östürüş gölümünü kengaytip, yana 200 mo yerge terip, osulun aşırıp, ülgü körüstüp, umumlaştırmız. Tabii kauçuk, tört çoğun sanayet ham materyalının biri. Devletimizden kauçuk bilen özünü təmirleş nisbeti 15% ki yetme geçge, uzak müddet importı tayinip kelgen idi. Dünyada kauçuk çıkıdığan üç çoğun ziraatının biri bolgan kök seğiz, devletimizde kem uçuraydıgan kauçuk uruk plazmı baylıqı. O, Şincan'nın Tianşan teğı bilen Kazakistan tutaşkan bel bağda ösödü. Kurgak, şorluk, soğuk muhitka tabi maslışalaydı. Köpe etkili bolmaydıgan özgeçi baylıq. Aptanım Rayılık Yezgilik Fenler Akademiyası Ziraat Tetkikat Orunu'nun kandida tetkikatçısı Abdülkayyum Abdurazak kök seğizinin sırtkı şekilinin mamkapka okşaydı kaldıkı, yer asti asası yıldızının tom göçlük hikayeliki, yıldız oludun ayrı bilingan kauçuknun yokru süpetlik tabi kauçuknun iptidai ham eşyası hesablandı kaldıkını tonuşturup mundak dedi. Onun kimiyeli kurulması Brazilya kauçuk derkidin çıkıdığan tabi kauçuk bilen asasen okşaş. Asaslıqı, elastikiliği küşlük, zərbigi çıdamlıq, çirişki taqabıl turalaydıgan boluştek xüsusiyetki iye. Sanayeti işletişki bulud. Şu yeli östürüp şu yeli yıkılı, şundakla pütülləy maşinlaştırıp yıkılı bulud. Şorga, kurgakçılıqa, sayigi çıdamlıq, şor terkibi 10% etrafıda. H kımmeti 8 bolgan moyettim öseleydi. Gerbi şimaldaki 5 ülke aptonum rayonda ken kölemde östürüşke tamamen maskeliydi. Nöbette, Şincan bu içe 300 netçimo kök seğiz tecrübe etiz ba. Şihanze kesbi tekniki daşı östü kurulgan kök seğizden kauçuk ayrış arılık sınak işlep çıkırış liniyası bu yıl 6 ayda resmi işgı kırıştırılıp, pen tatkikat kollektifi tuncuk etim muvaffakiyetlik alda kök seğiz yıldızdın layakatlik tabi kauçuk aldı. Bunun bilen Şincan, memleket boyunca kök seğiz uruk plazmasını tallaş yetiştiriş, yetizli östürüştün kauçuk ayrışını sanayileştiriş kişi bolgan mükemmel kesip zencirini başlamçılık bilen muvaffakiyetlik ravallaştırdı.
0: Stansımız haberi. Kumul şehri Şincan'ın aylanma iqtisadidagi muhim ülke rayon bo'lish sifati bilen sanoat aylanma kesip ekologiyasini faol barpo qilib, sanoat qattiq tashlandiqlarini boyliqqa aylandirdi. Hazır Kumul yukarı yan teknikli kesipler terakiyat rayonadaki Huadiyan Guruhi Kumul Muhit Koğdaş Pen Teknikisi Çeklik Şirketi'nin yılga 20 min kubmetr nitrat sızlanğan katalizatorni kayta aktiflaştırış ve baylıqqa aylandırıp paydalanış liniyesi muqim işlep çıkırış baskıcı gekerdi. Bir tərəf qılınadığan nitrat sızlanğan kereksiz katalizator asaslıqı ot elektr stansisi, simont zavudi, polat tömür zavudi, eynek zavudi qatarlıq karxanlarının nitrat sızlaştırış, güngür sızlaştırış qurulmasıdan çıqatdı. Nitrat sızlanğan katalizator istütekni nitrat sızlaştırış sistemisinin yadroluq bir qısmı. Ünümlük müddeti 3 yıldan 5 yılgıca. Ünümünü yoqatqandan keyin xalığanca dövüləb saxlığanda tuprağının, suının, eğir metaldın bulğın işini keltirib çıxırdı. Xuadiyan Guruhi Qumul Muhit Qoğdaş Pən Texniksi Çəklik Şirkitinin muavın baş direktori Mu Shi Chuan, Şincangdaki bu toluq avtomatik təkrar tazılab işləb çıxırış tünci liniyasının kereksiz katalizatorunu yenilab qayta hazıl qılalaydıqalıqı. Bu xil katalizator ıqtidarının əsli katalizatorunun 95%-dən 98%-dəgicə toğrı keladıqalıqını tonuşdurub mundaqdırıq. Hasili məhsulatını elektr stansisida bivasitə işlətib, yəki talqanlab tövən halqıdakı karxanlarının işlətişigə berib, ünümlük paydalanıvatımız. Qumul şəhri növətdə noxtılıq sahələrdə qatlıq taşlandıqdın universal paydalanışını umum yüzlük işqə aşırıb, bir qısım tayanç karxanlarının qatlıq taşlandıqdın paydalanış nüsbətini 100%-gə yetkizdi. Qumul, Tianshan Simont Çəklik Məsuliyyət Şirkini künüge 5000 tonna yeğençə quruq simont pişiq materiali işləb çıxırış liniyası qurub, Bağcı rayonu ətrapıdaki elektr stansiyalarının kömür teşi, kömür külü və türlük sanayət daşqallarını daimliq xam əşya qılıb simont işləb çıxardı. Şirkətinin muavin baş direktori Zhang Fei mundaqdırı. Bu xam material, haq teşi, kvartız qatarlıq mineral maddalarının oranını aldı. Bununla tayınıp simont süptini texmü muqimlaştırıp, daşqal kuruluş materialıdan qaytı paydalanılan aylanma ixtisatını ravanlaştırdıq.
1: Stansımız qabri. Ürümçi şari kök asmanlı qoğdaş yeğini yakışıqırış üçün dəlcaydı tədbiri qolunub, köp türlük məxsus hərəkətini qanat yaydırdı. Bu yıl 1-ci aydın 6-ci ayıqca şəhərinin hava süpti ölçəmgi yetken gün 137-ге етіп, бұлтыр құшу мәзгелдігіден 5 күн көпейіп, мойет ава сүпті мұқым яқшылынышқы үзіленді. Сәхірді, үрімчі шәрдікі әрқайсы чоң бақчыланың әммілі ерді ченіғы ватқан, арам елі ватқан шәр ағалыларды ұшыратқылы болады. Нұрғын шәр ағалысы мұқпирға, екін қиылардың бұян үрімчі шәрі ава сүптінің сыжылы яқшылынғалықы, өзлерінің тұрмышта техімі азадылығы ерішкерлікіні әйтті. Үрімчі әрі алысы жаңды қуа мұндақ деді. Үрімчінің ава сүпіте барған сұры яқшылынып, ава ұчық күллер көпейі батыды. Дайым әтті енді чені қымен, келімат әр қайыс жәттін яқшы. Бұлғын ішіні түзәшті авал мән бәдін түзәш керек. Бұ елдің алдыңқы ерімеда Үрімчі шәрі, жәнубтікі шамал, шымалдікі еруқлық байлықы әвзәлікінің толық жарі қылдырып, пакіз энергия тәмінатын сыжылкен әйтті. Hazırgıça şehir boyunca yeni enerji generatörü sığımı 14 milyon 660 bin kilovatka yetip generatör umumu sığımının 76.4%'ini iyiledi. Şamal elektr, yorukluk volt enenvi ot elektrinin oranını tez süratte ilişki başladı. Yana sanayette yeşil, töven karbonlu kılıp özgertişini yolu koyuş, tizletilip, bir karxanğı bir tedbir buluş boyunca 19 bulğumu azaytış türü bir tutaş bilallandı. Növette, ikisi tamamlanıp, işkı kırıştırıldı. Kalgan 17'si bu yıl içi de toluq əməliyleştirildi. Үрімчі шәрі яна құрылыш орылырдығы чаң тозаны тізгілләш тәдбірлеріні пағал алғы сүріп, емек-ішмек орылырдың чыққан бұсыны түзәшіне ұзылап тәк сүріп, еңі энергиялік такси, мойыт тазылықы автомобилі, әшия обруты еткізіш тәксімләш автомобилдің 144-ні көпейтіп вә еңілап, көптірлік конкрі тәдбірлер арқылық 60 фураны түзәштің ибарат бұ системілік құрылышыны яқшы қылды. Үрімчі шәрлік экология мойет идарысы, атмосфера мойеті бөлімінің муавын башлықы Чин Джуан мұндақ деді. 2023 жылдың 2025 жылғыча елгі қойылған 25 ноқтылық карханының 298 бұлғым азайтыш түрі толық әмәлейлішіп, үні масылы қылып, елда 15400 тонна бұлғымы аз қойып берілді. 5 simit zavuti bulğumunu pavqularda az çıxırdıqan qılıb özgərtişdürdən 47-ni tamamladı. 21 karxana moyit asıraş ünümünü dərəcə boyuca aşırışını əməlgə aşırdı.
0: Stansı

0: Özünün kitap okuş hasılatını sözleşki ilhamlandırdı. Korlu şarlık tecrübe otur mektabının okuçu şu havren turaklık ibare hikayesi gibi birleştirip okuş tesiratını en behirle mudak dedi. Cavuko'nun ağızlı şehir ilişi digen hikayeni anlap kitapta ögengenini emeliyet gibi birleştirmişse hakiki bir nesi ögengil bulmaydı kalıkını bilip aldım. Bunun dinkin ögengen bilimlerini işletip emeliyetki tatbiklap ünüm asılı kılımen.
1: Ustansımız Xavri. Memleket boyunca 2026 yıllık sahil voleybolu çempiyonluk müsabıksının Şincan Xuşt Bekti müsabıksı 8. 27. günüden 30. günü gece Bağraş Gölü boyudaki Cinşaten Sayahat İstirahat rayonunda ötküzüldü. Bu kıtımkı müsabıkıya memleket boyunca 13 ülke otonom rayon bivasta Qaraşlıq şehrinin 46 vekiller komandasındaki 200'ın artık tenergeci trener katnaştı. Tenergeçiler müsabıkı meydanında igizgi sekreş, setki tosuş, karıştırıp meydanğa küçep, uruş, edilip berip topni tosuştek kaltıs maharetlerini arka-arkıdan namayan kıldı. Müsabıkıya katnaşkan tenergeçi Zulqar Şirali mundaqtırı. Bu yerin müsabıkı əslihəleri yaxşı, havası naite sap, kum şaraitimu naite yumşaq bulğaşqa, tenergeçilerge naite maz geledigen. Müsabıqdan keyin keşte çıkıp aylandıq. Bu yerin mənzirsi kişiye cismani ve ruhi cihetten azada tuyğu beyğişlaydıken. Müsabıqa meydanıda komandalar texmo yuqarı derecelik neticini kolgu keltiriş üçün bütün küçü bilen tirişdi. Hem de zor Türküm sayahatçı şehir ahalısını nəx meydanda müsabıqa körüşge cəlib qıldı. Müsabıqa meydanda ilham beri sadaları üzülmedi. Xıbiliq sayahatçı Joe Boşin mundaqdırı. Tən tərbiyə müsabıqalarını bək yaxdırmən. Şuna bu danlıq müsabıqının ötküzülədiqalıqını anlap kəldim. Müsabıqa axırlaşqandın keyin yenə dalıda qonub sayahat qilishni oylaşdım. Bu yerdə sayahat qılsa bək yaxşı bolarikən. Müsabıqa meydanı ətrafıda özgəcə yez igilik, qoşumçı məhsulatları, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti boyunca körgəzmə qılıb setiş rayonu maz qədəmdə təsis qılındı. Bununda müsabıqa meydanında maharetini his qilish bilen şu jaydiki mədəniyyət sayahat baylıqını tunuşturuş birleştirilib, müsabıqa arqılıq adam jalb qilish, mədəniyyət sayahat istimalını maz qadamda jallandırış işqa aşırıldı. Xoşnahiyelik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzazi Təşviqat Bölümünün başlığı Mali Xun mundaqdırı. Memleketlik yukarı seviyelik bu müsabıqa Xuşt'da ötküzülüp maharet tentarbiyasının salapitini namayan kılıçdaki supa yana Xuşt medeniyet sayahat baylıqını tavsiye kılıçdaki muhim közneke aylandı. Müsabıqa arqılıq kişilerini texmu köp sayahatçini Xuşt'a kelişke cəlib kılıp Xuşt'nın medeniyet sayahatçilikinin yukarı süpetlik tərəqiyatığa küt qoşumuz.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız qabri. Cumhur bayramı ve devlet bayramlık demeyilişka, yani bir mezgil bar bolsumu, memleketinin arkayız şeylerdeki nurgun sayahatçı, Şincan'daki sayahat seferinin muddetin burun pilallaşka başladı. Münasibetlik supulanın sallıq məlumatı da görüstülüşçe, Şincan'daki sayahat zakazı sicili köpeyip, Şincan, memleket boyunca uzun liniyelik sayahat alkışlanğan mənzilgah tizimliki de yanıla birinci orunda turgan. Tongçın sayahat supusunun sallıq məlumatı da görüstülüşçe, bu yıl 8. ayının 27. günü geçe supuda Cumcu bayramı, devlet bayramı qatarlıq açıqışlıq sözler arqılıp, temi izdeş qızgırlıqı sicili aşkan. Uzun liniyelik sayahatını zakaz kılış kızgırlıqı, bulturkuşu şu mezgildikidin 20%'in köprak aşkan. Köplügen mənzilgah işçide, Şincan özgeçi təbii mənzirisi ve çonkur sınımı sayahat məsulatları bilen devlet işçi, uzun liniyelik sayahat bazırda davamlıq aldınqı orunda turgan. Şincan'ın arkayız gelirdeki mənziri rayıları mı, bir qatar mədəniyyət sayahat yeni məsulatlarını pahal yolu koyup, kütüveriş mülazımıdan əlalaşdırıp, koş bayramlıq sayahatının yokuru pəllisiye müddətdən burun yaxşı təyyarlı kılgan. Ürümçi çoğun bazar piyadla koçista, gəribdə libay bilen puşuruşuş baş deymesedeki pahaliyyat köplügen sayahatçını cəlib kıldı. Bu yerde yeniden yolga koyulgan

0: Hükmü şekildeki şiiriyet hem Türkiye faaliyeti her günü saat 14'ün 18 geçe ötküzülüp sayı açıla besbeste şehir diplomasiya kılıç suvallarına cevap veriş türüge katnışıp özgeçe sayahat eslemesi kaldırış imkaniyeti iyi kılındı. Hınırlık sayahatçı Zhu Xuanyi mündak dedi. Bu hem Türkiye faaliyeti de 6-7 şehir diplomasiya kılıç türüge katnışıp naitim mol tesiratkı iyi buldum. Ürümçi Çong Bazarı Piyadıla Koçisi, Libey şiirlerini deklamasiya kılıç faaliyeti ötküzgendin sırt, küçük tiyatrxana hem türtkülük oyununu 8'ge köp etti. Künüge otarı hesap bilen kütüb alğan sayahatçı 180 min adam kıtımgı yetti. Üzliksiz beytilgan sayahat mesulatlarının türtkisi de Şincan'da sayahat kızgırlık sıcılaşıp, sayahatçilerinin Şincan'ı çoğunkur sayahat kılıç arzusu teyhimi küçeydi. Sıçvallık sayacı Su Bin Yin mündak dedi. 10 gün sayahat kılıçını planladık. Bu ceryanda Kom, Kanas, yana Canıpkı Kırap, Mogü Çın'nın güzel menzerisinin huzurlunumuz.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Haberleri programı boyunca anlatış bedok.

Şinjanlıq yaşmayır Chang Bingyu 7-ye qarşı 10 netice bilen Zhao Xintong'ni yeñip Sinok Wuhan aşkar müsabaqasının çempionluğını qolğa keltirdi. 8-nji ayının 29-njı günü 2026-njı ýyllyk Dünya Sinok Wuhan aşkar müsabaqasının hal qılğış müsabaqasında döwletimiz mahirleri arasındaki müsabaqa ötküzildi. 2000-njı ýyllardan keyin tuğulgan Şinjanlıq yaş mahir Chang Bingyu 7-ye qarşı 10 netice bilen dünya boyunca 1-nji болған Zhao Xintong'ni yeңіп, кәсіби hayatıдагы тунчы рәт тәртип мусабақасы чемпионлыгын қолға келтірді. Бұның білән дөлтіміз майырлары уда 3-нчы нөвәт бұл мусабақаның чемпионлыққа ерішті. Abnum rayonluk 15-nji nöwetlik tenerket müsabaqasy Korla tarmaq müsabaqa meydanynda ötküzilgen Milletle at beygisi, Tögü beygisi müsabaqasyda uda bir neçe gün köp durdigi çempion barlyk geldi. 8-nji ayynyň 27-nji günü Abnum rayonluk 15-nji nöwetlik tenerket müsabaqasy we 11-nji nöwetlik Milletle ananewi tenerket müsabaqasynyň at üstü turlardaky müsabaqa Korla şäherdäki Dungoy at beygi meydanynda başlandy. Şinjan boýunça 13 wekiller komandasy 336 tenerketçi, 173 arğımaq, 16 tögünü elip müsabaqaya qatnaşdı. Milletlä çävendazlığı, oğlaq tartışış, tögü bäygisi qatarlıq müsabaqa türleri ötküzildi hem de qızqovar, at üstüde küş sinişiş qatarlıq alahide numarla orunlandı. Müsabaqa başlanğan tünji günü Qaşqar mayiri Şalqar Nurjan Milletlä at bäygisining 1000 metrga çepiş müsabaqasında çempion boldı. Örümçe mahiri Havan Tögü bäygisining 1000 metrga çepiş müsabaqasında çempion boldı. Oğlaq tartışış müsabaqasining tünji aylanmadaky yekki müsabaqasında Ili oblasty komandasy birge qarşı 6 netije bilen Xotan vilayeti komandasyny yeñdi. Qaşqar vilayeti komandasy birge qarşı 8 netije bilen Bortala oblasty komandasyny yeñdi. 8-nji ayning 28-nji gündäki yeni bir meydan küsünüşte Qızılsu oblasty komandasy Bingtuan 3-nji şeýsi Tumşuk şäher komandasy bilen daimlik müsabaqa wagtyda tanglaşyp gelip, wagt goşup beriş müsabaqasynda 5-ge qarşı 6 netije bilen yeňiş ýeňilişni testde aýyrdy. Bugün ve ertä Korla tarmaq müsabaqa meydanında yana Milletle at bäygisining 3000 metr ve 8000 metrga çepiş müsabaqasy qatarlyk türler boýunça müsabaqa ötküzildi. Oğlaq tartışış müsabaqasynyň hal qılğış müsabaqasy 8-nji aýynyň 31-nji günü ve 9-nji aýynyň 1-nji günü ötküzildi.

komandasi 0-ga qarşı 3 netij bilen İran komandasını asalla yenip bu növbetlik müsabaqa hazırgıca bu növbetlik müsabaqada hazırgıca bir meydanını oturup koymay 18-ci qetim Asiya levhat alış müsabaqasının hal qılğuş müsabaqası kirdi. Hem de 2027-ci yıllık ayalla voleybol dünya lonqisi Ayalla voleybol dünya lonqisi müsabaqasına qatnışış salahiyetini muqimlaştırdı. Bu qatımkı müsabaqada dövletimiz komandasındaki 3 mahir 10'dan yukarı numar aldı. Yani Zhuang Yushan bütün meydan boyunca en yukarı boğan 17 numarğa, Wu Mengjie 12 numarğa, Wang Yuan Yuan 10 numarğa erişti. Yani bir meydan yermel kılıç müsabaqada çempionluğunu saqlap kelibatqan Tayland komandası birge qarşı 3 netije bilen oylamagan yadın Japonya komandasını yendi. Bugün saat 18:45 minut ötkende dövletimiz komandası Tayland komandası bilen çempionluğunu talış müsabaqasını oynadı. Yengüç komanda 2028 yıllık Los Angeles Olimpik tenerket müsabaqasına qatnışış salahiyetige erişti. Amerika çoylu top aşkar müsabakası bugün başlandı. Zhang Qinwen salahiyet müsabakasındakin baskışlık müsabakı katneşi salahiyetine erişti. Amerika çoylu top aşkar müsabakasının resmi müsabakası bugün başlandı. Yek oynaştırının tünce aylanma müsabaka sep şekli ilan kılındı. Zhang Qinwen Rusya'nın 16 yaşlık salahiyet müsabakası mayeri Liu Tova bilen müsabakalışıdı. Wang Xinyu Kolumbiya mayeri Arango bilen müsabakalışıdı. Wang Xinyu 8-ci numarlıq qolluq mayır Svatih bilən müsabaqlaşıdı. Zhang Shuai 31-ci numarlıq qolluq mayır Fernandes bilən müsabaqlaşıdı. Ərlər yəkə oynaşdırda Wu Yibing Avstraliya mayırı Walton bilən müsabaqlaşıdı. Shang Juncheng Argentinalıq Konu mayır Trigridi bilən müsabaqlaşıdı. Zhongguo Shanggangdıq mayır Huang Zilin 20-ci numarlıq qolluq mayır Paulu bilən müsabaqlaşıdı. Ərlər yəkə oynaşdırda çempionluğunu saxlap kelibatqan, dünya boyunca birinci orunda durduğan Sinner yarlını səbəblik müsabaqdan çekingən bulub, Zivilev 1-ci numarlıq qolluq mayır salahiyeti bilən müsabaqaya qatnışıdı. Yarısı saqıyıb müsabaqaya qaytıp gəlgən Alcaraz 25-ci qatımlıq yürüşlük müsabaqının çempionluğuna qarab atlanğan Djokovic müsabaqaya alayda qatnışı salahiyetine erişkən Şivisariyalı Konu Mayır Valinka qatarlıqla bu növbətlik müsabaqanın qızıq nöqtəsi olub qalıdı.

0: ichib bo'ladigan yanglododa 15,7 gram qand bo'lib 3,5 parcha chaqmoq qandga barobar keldi. Qandni ziyoda ko'p iste'mol qilish og'ir kasalliklarni keltirib chiqardi. Tadqiqotlardan isbotlanishicha azaldan qand tarkibi bor ichimlik ichmaydigan yoki har oyda 3 stakan yani bir stakan taxminan 355 ml'dan az ichidigan ayollar silishtirganda, her günü az deganda bir stakan qand tarkibi ichimlik ichidiganlarning jigar rakiga giriptar bo'lish nisbati va so'zilma jigar kesliga giriptar bo'lish nisbati ko'rinarlik o'rlaydi ekan. Qoramiga yetganlar badanning kundalik qand qabul qilish miqdorini cho'qim kontrol qilishi, har kuni 50 gramdan oshib ketmasligi, eng yaxshisi 25 gramdan tuban kontrol qilish kerak. Eng yaxshisi qand tarkibi bor ichimliklarni ichmaslik yoki oz ichish kerak. Daim mügdeydiganlar qalqansıman bəzini təkürtüb yaxşı lazım. Qalqansıman bəz ajırtıb çıxarğan qalqansıman bəz hormonu orqanizmin metabolizmi və üsüb getilişini ilgiri sürdü. Həm də bütün bədəndəki ürək qan tumur, həzm qılış yolu, qan işlək sistemisi, nervi sistemisi qatarlıq hər qaysı sistemlərinin iqtidarını təngşəydi. Qalqansıman bəz hormonu köp bolsunmu, az bolsunmu bədənə təsir göstərdi. Qalqansıman bəz hormonu köp ajırılıb çıxsa adamı ruhlandırıb etdi. Az ajırılıp çıxsa adam ruhsızlanıp daim uyqusu keldigan 7-8 saat uxlusu mu yanıla mügdeydigan bolup qaldı.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мекманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мекманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
0: Dostlarımızın ki uçurlarına bir karaylı ya. Qaysar Ayal, Yusancan Qatarlıq dostlarımıza yaxdırıp anlavatkan uzun köngül sözlerini kaldırıbdu. Ali Can'ın bir avazlı uçur bakken.
2: Yaxşı mısınız? Silik mi? Kışkanikçi sesleyi çıkmadı ya, hemen öğretti oldu. İnsanlıktan çıkmadı kaldı. Şöyle bir soru attık her yöntem.
0: Kaşkan'ın ki tünü gün oğuşulup da davat kaldı. Bugün yanamında bu kaptı da. Biz bir inkas kılaylıcı mı? İnkas kılaylı. Dostlarımda bulsa tövende Abnum rayonumuzdaki 16 şehrinin Kelgüsü 24 saatlik avaraydın aldım elmat anlayımız. Ürümçü dava uçuk temperatura 20-35 Celsius gradus kıca. 6 ayda ötkün cemgır yağdı. Temperatura 15-30 Celsius gradus kıca. Çöçekte hava bulutluk. Temperatura 18-32 Celsius gradus kıca. Kulcu dava bulutluk. Temperatura 19-35 Celsius gradus kıca. Bordalada hava bulutluk. Temperatura 20-34 Celsius gradus kıca. Karmayda hava bulutluk. Temperatura 22-36 Celsius gradus kıca. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 16-36 Celsius gradus qıca. Şeyxanzidə hava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 16-34 Celsius gradus qıca. Sancıdə hava bulutluq, temperatura 18-36 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-36 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-42 Celsius gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 21-37 Celsius gradus qıca. Suda hava bulutluq. Temperatura 21-35 Celsius gradus qıca. Adışda hava bulutluq. Temperatura 20-34 Celsius gradus qıca. Qaşqada hava bulutluq. Temperatura 22-35 Celsius gradus qıca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 20-32 Celsius gradus qıca. Ürümçidə hava ucuq. Temperatura 20-35 Celsius gradus qıca. Hava raydın məlumat anlattıq. Yani uçurlar bir karabeste, Kaplan'ın avazlı uçuru.
2: Kanal alanımızı üstünde arkadaşlarına dinle 98'de de bu arada içti. 98'de bu.
0: Bayan Ali Can'ın uçurunu anladınız ya, Kaplan'ın uçurunu. Bu tanışa pek ne aşırı çastotudu ki çatak mı ya? Lekin biz inkas qilib qo'yamiz jumu. Inkas qilib qo'yaylik.

0: Tianxia 3'ün Dacia'ını sevindim. 3'ün Yunxiang, 3'ün şirkte Şinjan'a kırgan 22 yılın buyan Tianxia 3'ün salmakçı boğan Tunji Dacia'ını. Sığdırış nesipli 1.10'de 2. Dacia bilen Avrupa üslubudaki uy gireleştirip sevindim. 3'ün Yunxiang Dacia'ını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesaj soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Ya çıkma çıkma ya çıkma.
1: Ya çıkma ya taksi.
0: Şurada otur şurada otur.
2: Ey kızlar saat kaç oldu?
3: Ey usta mı radyonu katmasın ne radyosun toğla ha?
4: Yo yo vallahi çıkma vallahi sokağa.
5: Altın modelga çıkıp radyonu içip katnaş sanat radyosunu anlaş hazırkı vaktiniz ne? Hekime menilik kılıdı.
2: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
5: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televizya Stansı katnaş sanat radyosunun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
6: Kınanla programı başınıp gitti. Programı başınıp gitti. Siz kardık yeni paranlarını anlarla bambu.
5: Sefirinizde biz sırdaş.
6: Biz sırdaş.
7: Sefirinizde biz sırdaş.

0: Türlük katnaş uçurları. Seperdeki yenilikler.
1: Turmuş uçurları. Bir hatar seper şatlıkı.
0: Diktanla seperinizde biz sırdaş programımızda bolsun.
2: Seperinizde biz sırdaş.
1: Seperinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
4: Oho, seperinizde biz sırdaş.

107.4 Qatnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 107.4 Qatnaş

Qadirlik dostlar, həm də diqqətinizə proqramımızdan radio səyahətə səyibimizə uğurlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Şinjan yaxşı yer. Turpanğa gəlib səyahət qılıb bu yerin ən özgəcə həm oddiy urf-odatini his qılın. Nurgun kişilər Turpanın ısıq ikənligini bilidi. Lekin bu yerga Şinjanning eng o'zgacha, eng oddiy sab urib odatining yashiringanligini ancha bilmaydi. Turpandagi bo'yliq kirsangiz, necha kilometrga sozilgan uzum baranglarda sapaq-sapaq uzumlarning sangilab turganligini ko'rasiz. Bu yer yashillikka to'lgan bo'lib qolmay, yana salqin bo'lib, sirtdagi quruq issiq bilan butunlay farqlandi. Ming yillik to'yuq qadimiy kentini sayli qilganda olamshumul o'zgarishlarni boshdan kechirgan seriq topi tomliq o'ylarning qadimiyligi, ko'chalarning tinish, oddiy ishkanligi, eng tabiiy o'zgich kent qiyofatini saqlab qolganligini ko'rasiz. Yalqintoq etikida turganda tutash ketgan egiz pas qip-qizil tog' gavdalarining hayvatli kam kishini hayron qoldirdiganligini bayqaysiz. Turpaning Kashqurondagi shamli illiq, ko'chalari alvat, mevalari shirin bo'lib, ko'chalarning hamma yerida uzum, qo'g'illarning tatliq hidi tarab turadi. Shukrlik o'rbada sayyohat liniyasi birinchi kuni Turpanga kelib, shahar rayonini cho'rgilab, Kashq bozorini aylanamiz. İkinci günü Yalqintoqni aylanıp bolgandan keyin andan boyliqda çoŋqurlab sayohat qilamiz. Üçüncü günü Toyuq qadimiy kentini sayli qilib, g'arbiy yurt adim meytini his qilamiz, andan qaytamiz. Qatnash jihatida yuqori sur'atli poyezd Turpan shimoliy vokzaliga bevosita bordi. Mazlik taomlar jihatida Turpanning yangi o'zimi, qo'g'ini taomlardan polo, samsa, da bence qatarlıqlan tetip yakışkı buludu. Yataqçıyata şehir rayonundaki təksi bağlıq mehmanxanda yetişkı buludu. Bunun da tamak yataqı kolaylıq, yana şehirden kuyuk kaynaq turmuşuna çok kureyiz kılgılı buludu.

Şinjan tabiatının etibarlıq balası. Haybetlik Tianşan'dan bir bayan tarım oymalı kılıcı. Güzel Kanas Gölü'den haybetlik yalpın takıcı boğan bu güzel manzarla kişini hayacanğı sanmay kalmaydı. Tianşan etkide şadiyanı usul hareketler bilen kişinin yürek tarını çekidigan nakşı sadası bir gevdige ayrılıp getirdi. Güzel Şinjan otta kızgılıkı ve merdanlıkı bilen sizni közleriniz ve kalbinizde huzur beğişleydiğen bir meydan katlı ziyafet ki teklif kılıdı. Kini, güzel Şinjan'a kadem taşırıp kılıdı. 177.4 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kılıdı.

Şinjan tabiat alayda yaxşı görüldüğün jay. Toğraqnın igilmez sunmas ruhi, haybeti ve güzelliki, Sayram Kölünün süzüklüki ve tımtaslıki, çeksiz kumluqtın güzel bostallıkça, üzüm barına asıdın kötürülüvatkan külk sadalırgıça, güzel Şinjan'ın kişini ayacağını saladığan yögüme resimini şekillendirgen. Kini yolu çıkaylı. Keyinki menzilimiz Şinjan bolsun. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel menzirelerden birlikte huzurunuşka teklif kıladı.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ın seyirini dolu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ın da salmakçı boğan Tunci Dacıray'ın. Sığdırışın ispli 1.10'de 2. Dacı bilen Avrupa uslu birike uy gireleştirip seyirini dolu. Lüçün Yünşan Dacıray'ın kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soran.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijing vaqti soat 23.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Tarakya Çekti Şirketi'nin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Dostlar, ne ki uçurlağa dağımda karayımız uçurladın. Visal onun uçumuz. Yakşım şoför uslamdan kayışken. Radyo kanda bu atkanda çıkma atamda çıkma atamda. Benim abdumumda çıkma atamda dike uçurun yollap da kayışken ki radyo vaktonçi çıkma gammeti kanda buldu. Onun uç dostlar. Bizden dostlar basanlar yollap koysanlar. Hazır radyo nafalı kanda buldu. Eğer radyo vaktonçi çıkmaydıgan şop varsa slushu ting apti dalını çürüverişinizi tavsiye kılımıza. Slushu ting apti dalın telefonu çürüverseniz her vakit her cahaya da tor ekimi boğa asaslı bir malal bizdeki Brezilya 4'ninki barlıq programlarını anlay alaysız. Zübeyir Esanımız kızın karşılığımız örgeşek. Yaxşımsız deyip gül çaylan yollapsız. Köpten köp rahmet. Şimfağın uçumuz sizin uçuruğunuzu tapışırıp oldu rahmet. Ixbala payısızın mı kızın karşılığımız abdurayım canik yazmış çürüy. Yakşım siz örgeçen Kaşkay şehrinin maniyet yolları koşu yönüşte ravan dege uçurun yol yaptığımın Kaşkay'ın uçur yolgan dostlarımız bakken. Sevi kızın karşılığımız sevi yakşım o dostunla sevi kel dege uçurun yol yaptığımız kızın karşılığımız. Hoşuna sormetli kirada yanlışlar. Lirik Monluk Şok Köylerimiz bugünkü hayırlık akşam programımızda o zaman da anlık buldu. Dostlarına Lirik Monluk Şok Köylerin o zaman ağaç. Katnaş uçurlar basa programı ait oğan aktif ilergeyelik uçurlar basa yalaptır. Şunlarına ümit kılımız. Vişin spumuzun numarı XG1074 FM. Yani CG1074 FM.

Достар, эки айкушуларга даамлы карайбыз. Сәһәр булбулы кызгын каршы алабыз. Абалыңыз жакшымы? Кечкеңиз кайрлык болсун. Менден отлук салам. Эң яңы жолу чыры чигер араын мейманканасы дияни. Бенжан Бингвен тараптан меңе тәҗрибе мәктәпке келдем, жолла кош йөнүштө раван деген шурун жолдоп турахмат шуруңузга. Шинфаңлычыбыз эркен шам баамсыз дөлөп койгон каамсыз бек узун жоқап кеткендек болуп кеттиңиз го. Жакшы тудуңузбу деп ка эмес ямгур. Мәлимники гүлләрме хуш? Beğimdeki güllerimi hoş, meğlemdeki köllerimi hoş. Ben özüm yetip gelsem programıma barcı dostlar, hemiz hoş dep. Ben bir gün yetip geldim, aldı da ruhsat edilip demin işler boğan. Yetip geldim dostlar. Köptün köpü rahmet, evvel sorgan. Salam yollan barlıq dostlara köptün köpü rahmet dostlarına ki devamlı bir izyet edildiğin barlıq programlarını yaktırıp alışını. Aval kadekle söyüp alışını. Çünkü Bulbul qoyadığımız güllerimizi tapşırıp aldık sizi köptün köpü rahmete. Hoşunda sörmetli kiradayan oluşlar. Lirik malı şok güllerimiz devamlı huzurunlarda buldu. Tüvende. Laulan uğurluğun parti dişin namlıq nakşın köyün huzurunu asırımızda asla. Merhamet.

Şok şok. Toktumay toktumay. Səhər bülbül oynadınız mı ya qarab tutdunuz mı? Bəyməyici əziz şunda yaxdırıb anlab atmadı ki uçurlarını yanlab da köpdən köp rəhmət dostumuz. Fatih Oğuncumuz yaxşı bir keçən hoş geldiniz orlaşdığı anlaqçılarını yaxdırıb anlab atmadı ki uçurlarını yanlab da köpdən köp rəhmət dostumuz. Uçurlarını yanlab da köpdən köp rəhmət. Hoş nasıl hürmətli qarada yanlışlar dostlarımız davamlıq proqramdaki naqş küylərini yaxdırıb anlab etdi. Hoş nasıl? Әмдікі нөйтімізді ұзырыңлаға Шөкірет Абла Торлышыдеке Шүндің бері намлық нақшын ұсынымыз Қені мәрәмәт ұслақ

Aziz dinleyiciler, tövende güzel nur kurban uğurlağan Seğindim seni namlıq naqşıdın. Hazırlanğaysızlar. Merhamet dostlar.

Hürmetli kanlıcılar, elde turgun bek yorulgan, çıraylı kız namlı kırgızcı nakşını kanlı hazırın lağısını mezze. Merhamet dostlar.

Dostlarımızda geyokşarla ağırlarına karayımız Abdu Agamızdan yazmış bir resala mürkeşçe yakış tırıpsız mı? Avazınızda seyğunluk da pıçırlar yollapsız fıçırınızı görüp şimdi hırsan bulduk, suyunduk, rahmet, köptün köpü rahmet, yolu çırılır ve selamlık yollap duruşunuz da mütkülümüz. Bundan başka şeyin falan ucumuz. Hazır digen gepinizde kayıt edin ha, şikayede elip digen gepini anca anlayamadın de. Okuğan vaxtlarda eğer mında da sorap kalsınız, malımda şıvıklı yetiniz de. Gep bir kulak şikayede toktasam bulatı babdı dep birey. Şikayeni şikayede bölüp onun altıdan birini alsanız ünke demeğe vakit çıkıdı buldu mu? Şimdi bu anlayışımıza rahmet. Hoşuna sormaya tekrar edin. Lirik mola şok köylerimiz devamlı. Kozorunlarda buldu dostlar.

Қадарыған ұшылар, Шинчан Радио Телезия Станцы бір әзетті төт қатынаш сәнәт радиосының қайырлық ақшан программысында алмаштыратымыз. Программыз Шинчан Радио Телезия Станцының еңі тарақ әпсі. Сұлу үші тіңі масқадамын алынтылды программызның сұлу үші тіңі әпсірі маңын соңланы қаршалымыз ұсыла. Dostlarım ki ofşarlavaki Abdu anlayıcımızdaydı salam bir iciyette de tört yolu uçarı yeni kanlı yön aldık yolla koş yürüyüşte Ravan kedi uçarı yolla Abdurrahman uçurumuzda Sehra Bulbulu yolu uçarı Adıl Söz Sarayı'nın aldı koş yürüyüşte Ravan İtbak yolu köyü kastedeki yolla koş yürüyüşte Ravan Güzel kaçtı için aldık yolla koş yürüyüşte Ravan da uçurulan yolla doğru uçurumlar rahmet Bulbul güyarımızdaydı işçi hizmetçilerin yıllık temleşi vakti uçuruş 15 gün buldu da uçuruyla Abdurrahman sizge 15 gün emilişemiz dostumuza Onundan biraz çıkarak demiş oldu. Sehra Bulbulu yol uçuruyor. Bir uçurun işki oku etkiyeni az kaptım ben he. Rahmet uçurum var dostlar. Başına sürmetlik radyo yolcular. Lirik Molla Şok Küyülerimiz devamlı gözler onları buldu. Dostlarının ki Lirik Molla Şok Küyülerin devamlı gözler ağaç uçurlar suyu yaptırış onlarını. Mıtkılımız ve işin sıpımızın numara XG 1074 FM yeni. CG 1074 FM dostlar.

Hoşuna sürmetlik radyomuzla tüven de huzurunlağa yankın orlaşıdı ki ay kalbim gibi vekillik kılızı niye namlık nakşın sunumuz merhamet asla.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınan kaşalımız.
2: Her günü işten düşkende.

0: radio anlatıcılar anlatmakla yollarınızda biz Zemra programımızı.
1: Bu Avat şehirde biz birbirimizge hemra. Gamxorluk ve küyünüş mücessemlengen avazlarımız bilen biz silagi sırdaş.
2: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu'nun mihri muhabbetlik avazla bilen silagi baştan ahire hemra buluştak əsli məqsidi məngü özgərməkdir.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan götürülgen üstüdür. Bostanlık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi. Kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezilik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Jarayonida temperaturaning uzluksiz o'rlashiga egishib, tarkibidagi uzoqlik moddalar buzg'unchilikka uchraydi. Shuning bilan birga yana peroksid hosil qilib, odam badanidagi hujayralarga bevosita ziyon yetkazadi. Hazm qilish sistemasi, jigar, yurak va qon tomirlari qatorliklarga ham ziyon yetkazadi. Yemeklik yig'ining temperaturasi bak yuqori bo'lib ketsa, quyuq is chiqadi, yana rak paydo qilguvchi moddalarni hosil qiladi. Shunga odatda qorimi qo'riganda, cho'qim qozondagi yog'ning temperaturasini yaxshi kontrol qilish, yog'dan quyuq is chiqmasligi kerak. Qadirlik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rnatilgan mazmunlar bo'lsin. Endi do'stlarga doim tatlik ichimlik esa odam nima uchun samrab ketadi degan mazmunni so'zlab beramiz. İçimlik içkəndə nə üçün xumar bulub qalıdı? Nurgun kişilər tatlı içimliklərə psixika və fiziologiya cəhətdən tayınıb qalıdı. Ziyadə köp qəbul qılınğan qənd miqdarı enerjiyanı eşib getişini keltirib çıxırdı. Artıq enerji yağa aylındı. Yağ köp bulub gəlsə asanla semizlikni keltirib çıxırdı. Bu qəndin kişilərə elib kelidğan fiziologik ən çox yüki hesablandı. Çox miqdarda metabolizm xatırçə qalıdı. Şəkər çox miqdarda xoşallıq elib kelidi. Şikerlik içimliklerini içken seyri adam hoşal buludu. İçken seyri narkoz kılıdu. İçken seyri içkisi kılıdu. Şunun bilen tekimi köp enerjiye kabul kılınıp adam asan samırıp getirdi.

Thank you.

Hürmetli radyo anlayıcılar, MD hava raydı məlumatı anladığımız Ürümçü'de 8. ayının 31. günü gündüzdən keçikçe hava uç bulup keyin bulutluğunda temperatura 21-33 Celsiya gradus küçe. Ürümçü'de 9. ayının 1. günü gündüzdən keçikçe hava bulutluq temperatura 17-27 Celsiya gradus küçe. Ürümçü'de 9. ayının 2. günü gündüzdən keçikçe otural yamğur yağıda temperatura 10-25 Celsiya gradus küçe buludu 3 bal şamal çıxıdı. Avaray da məlumat alattı.

Hatalik dosa programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yan tarafı adısı Sılıkşetin namaz kademde anlatıldı. Programımız ne? Sılıkşetin apçırma alışanlarını karşılayınız. Kişilik hayatı porsatla kütüştün emez belge tırışıp işleştin kilodu. Kişilik hayatının acayip yeri şu ki her bir baskoş birbirge bağlanışlık bulup her bir tallaşlanma ehmiyeti buludu. Fakat arzu için tınmayı tırışçılık görsetken de güzel kelgüsüge erişkili buludu. İşininki tırışış intayın mıyım. Tırışış sizden güzel kelgüsüge başlap barıdı. Kadirlik dostlar, samimi tavsiyelerimiz bilen bugünkü 107.4'ün kayılıksar programımızı ahırlaştırımız. Programımız ile her vaxt ilham ve medetlerini bahşi etküsü. Programı riyasetçisi Dilraba Anvar.

Hürmetlik radio dinleyiciler, şimdi de dinle programımızdan yurtumdaki yenilikler sayıp sır bulsun. Bu sayıbımızda Anhui, Xinjiang, Hubei, Xinjiang ülkeler ara nöbetçi poyiz tuncu kıtım arka arkadan katnedi. Tianshan namlıq işki kurukluk, yığılış toru yana kengaytildi degen mazmunu sözlep berimiz. Yakında Anhui, Xinjiang, Hubei, Xinjiang'dan ibaret ülkeler ara işki nöbetçi poyiz arka arkadan Anhui, Wuhu Munarsman körük köpkül şeklideki birleşme transport bazısı ve Jungu Tümür Yolu birleşme yük yığış merkezinin Wuhan merkezi bekitidin güdük çilip yolu çıxdı. Jungu Yorupa nöbetçi poyizi ürümçi yığılış merkezine yetip barğandan keyin Xinjiang'nın Tianshan namlıq köpkül şekildeki birleşme transport danlıq markasındaki nöbetçi poyizgi bir tutaş almışıp Qorğas portu arqalıq Çigiradın çıkıp Kazakistan karap mağdı. Bu Guangdong Xinjiang tez liniyası, Henan Xinjiang nöbetçi poyizi, Hebei Xinjiang nöbetçi poyizden keyin Xinjiang Xalqara Quruqlu Porti Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi yeniden açqan ülke halkıgan işke birleşme transport yolu hesaplandı. Bu kıtım katlanan işke kıtımlıq nöbetçi poyiz Uttur Kısım rayonunun kesip eksport ihtiyacını çin közlegen. Anhui Xinjiang nöbetçi poyizga 54 grupa Chery avtomobilinin yürüyüşlik parça zapçasları. Hubei Xinjiang nöbetçi poyizga 52 grupa yürüklük Volt Brickman detalı besilgan. Jungu Yorpa nöbetçi poyizi ürümçi yığılış merkezide ulap yetküzüş, yığış tarqıtış tamamlanğan denkin, mal garibki qarap otur Asiya bazırga bivasta tutuşudu. Tianshan namlıq nöbetçi poyizdan ticaret asası kevdisi bulu süpti bilen Xinjiang Xalqara Quruqlu Porti Guruhi aldınkı mezgilde Anhui, Hubei, Şikijay bilen zic udulluşup kengişip, meydan, vokzalda mal toplaş, tamojnağı iltimas kılış qatarlı halkılani bütün jariyallıq kespi mulazmet bilen təmirledi. Ölke halkıgan birleşme transportdan emili ünümü arqılıq eşya obrodunun tənlarxını tövəllitip, ünümünü aşırış təlipi emililəşdirildi. Anhui Hubei qoş liniyası da qatnaş başlanğandan keyin Tianshan namlıq nöbetçi poyizdin işki quruqluq yığılış toru yanımı kengaytildi. İşki jata Anhui Hubei qatarlıq otur qısımdaki kesiple egizlikini tutaştırıp, yeni energiya avtomobil yasımıçılıqı qatarlıq əvzəl məhsulatlarının denizgi çıxışıga tez süratlik yolu içip berdi. Taşqi jata daimlaşqan çigra halqıgan nöbetçi poyizga tayınıp, otur Asiya hem Yorupadiki köp dövlətki tutuşurgan təmillət zənciri yürüyüşünü muqumlaşdırdı. Tianshan namlıq nöbetçi poyiz Xinjiang'da katnagan tunji xas markalıq Jungu

Avrupa Otur Asiya növetçi poyizi bulup, 2023 yılı tunji qetim sınaq tariqisi de katnagandan buyan. Asiya Avrupa çoğun kuruqlıqı da uçkandek ilgirlavatkan Şenjan nam kartısıga aylandı. Növette Şenjan arqılıq Çigiradın çıkıdıgan növetçi poyizla bütün mendiketki Cungu Avrupa növetçi poyizleri umumi qatlaş mahtarının 60%'den köprekini ilgiledi. Örümçi Xalqara Quruqluq Porti rayonu memleket boyunca Gharbi yoldaki Otra, Gharbi Asiya, Yorbağa en yakın eşya obrot tügünü bulu süpüde bilen. Təsir körsüç ünümünün kün seyri gəvdildişi gütürtgü boldu.

Şinjan tabiat alayda yaxşı görülgən jay. Toğraqnın igilmez sunmaz ruhi, hayvati və güzelliki, Sayram gölünün süzükliki və tintaslıqı. Çeksiz kumluqdan güzel bostanlıqca. Üzüm barın asıdan kötürülüvatkan külk sadalırgıca güzel Şinjan'ın kişini ayacağını saladığan yögüme resmini şekillendirgen. Kini yolgı çıkaylı. Keyinki menzilimiz Şinjan bolsun. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu sizni Şinjan'ın güzel menzirlerden birlikte huzurlanışka teklif kıladı.

Şinjanın hemmeli yeri güzel manzaralarga tolgan. Güzellik Şinjanın asası retimi. Etrafka jimjit nazar salsanız, köz aldığınızdaki hemme manzaranın tasvirligisiz güzel tağ derya resimişkenligini bayqaysız. Her bir kadem basqan jayıñızdaki köz yetkisiz güzel manzaralar almışıp turgan kino körünüşlerdek közge taşlanıp turdu. Şinjanga kilip bu yerdeki güzel turmuşni yes kılıp, büyük baraksan orman, kuyaş nurgu çümülgen yaylağını sayat kılıp, Şinjan'ın özgeçi sehri küçüdün birlikte huzurlu naylı. 107.4 Katma Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzarasından birlikte huzurlanışka teklif kılıdı.